0: Hoş geldin Sevde.
1: Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim.
0: Sevde Başaran. Seni takip ediyoruz. Çok başarılısın. Hem sesinle hem sazınla. Çok da mutlu olduk. İyi ki geldin.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Ben de sizle bu kadar değerli müzisyenlerle bir arada olmaktan inanılmaz mutluluk duyuyorum şu an şimdiden.
0: Zaten beraber çalıştığın arkadaşlarım var.
1: Evet, evet.
0: İlk açılışta benim bir bestemi çaldık. Gökyüzü.
1: Bayıldım hocam. Çok güzeldi.
0: Sağ olun.
1: Tebrik ederim. Ben
0: Teşekkürler.
1: de bir dahakine olursa eşlik etmek isterim.
0: Ne demek? İnşallah başka bir projede de buluşur çalarız inşallah.
1: Umarım hocam. Çok sevinirim.
0: Programımızda fotoğraflar da var. Bir fotoğraf eşliğinde çaldık onu. Arkadaşlarımızla beraber güzel bir eser seslendirdik. Şimdi sırada seninle devam edeceğiz. Sen ne okuyacaksın bize?
1: Hocam ben de çok sevdiğim, hem çalıp hem söylemekten büyük mutluluk ve keyif duyduğum bir sanat müziği eseri söylemek istiyorum. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.
0: Harika.
1: Hep birlikte çalarsak çok mutluluk
0: Tamam.
1: duyarım.
0: Peki. Dinliyoruz o zaman.

0: Çok güzel Sede.
1: Çok teşekkür
0: Harika.
1: ederim hocam.
0: Sesin harika. Kendine has bir yorumun var. Çalman öyle. Nereden başladın müziğe? Okulun musun?
1: Okulluyum hocam. 11 yaşında müziğe adım attım. Ailem tarafından keşfedildim diyeyim. Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum. Trabzonluyum aslen. Orada Güzel Sanatlar
0: Aa.
1: Lisesi okudum. Sonra yine Karadeniz'de Ordu Üniversitesi'nde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinden müzik bölümünden mezunum. Sonra da hayat beni İstanbul'a, müzik daha doğrusu beni İstanbul'a getirdi. Burada da sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum
0: Aa,
1: şu
0: çok güzel,
1: anda.
0: çok harika. O zaman bir türkü seslendirelim beraber. Hem
1: Seve
0: çalalım,
1: seve
0: sen de
1: hocam.
0: bize eşlik et. Bir doğuya gidelim böyle.
1: Seve seve hocam.
0: Böyle bir Uşak makamında dolaşalım, sonra girelim.
1: Olur,
0: Olur mu?
1: olur hocam.
0: Evet.
1: Tabii ki seve seve.

0: Ne güzel bir açış yaptın benimle beraber.
1: Hocam, size eşlik edebilmek güzel bir duygu.
0: Estağfurullah.
1: Yani kanun olduğu için tabii ki daha çok sanat müziği üzerine şey yapılıyor ama bu eserlerde de eşlik etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Yani zaten saz olarak da kanun buna müsait. Sizin de ağzınıza sağlık, elinize sağlık.
0: Teşekkür
1: Çok
0: ederiz.
1: teşekkür ederiz.
0: Sağ ol.
1: Sağ
0: Çok
1: olun.
0: güzel oldu. Arkadaşlarımızın da ellerine, kollarına sağlık. Şimdi sen oku, ben sana eşlik edeyim. Ne okuyacaksın?
1: Hocam, hasretinle yandı gönlüm. Olur mu?
0: Olursa bir Yalçın Tura bestesi.
1: Evet, Yalçın Tura bestesi.
0: Hocamıza da buradan saygılar,
1: Saygılar,
0: sevgiler. Peki,
1: sevgiler.
0: çalıyoruz ve söylüyorsun. Ben de sana eşlik etmeye çalışayım.

0: Yüreğine sağlık, sesine sağlık.
1: Hocam
0: Çok
1: sizin de
0: güzel oldu.
1: elinize, emeğinize sağlık.
0: Çok güzel tınılar. Yorumun yine söylüyorum. Kendine has bir tarz yaratmışsın.
1: Sizden duymak beni ekstra mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Hep
0: Çok
1: birlikte
0: güzel.
1: tabii ki.
0: Neler yapıyorsun? Projeye var mı? Bir şeyler?
1: Hocam şöyle son bir senedir kendi eser yani kendi şarkılarım üzerine sözleri bana ait olan şarkılarımı yayınlıyorum. Bir süredir de bir albüm çalışması içerisindeyim. Biraz farklı bir tarz. Kanunla insanların da daha önce biraz duymadığı, alışık olmadığı bir tarz üzerine müzik yapıyorum. Şu an biraz stüdyodayım aslında. Stüdyo süreçlerini geçiriyorum.
0: Bizim de çalmamız gereken bir şey olsa gelir sana destekleriz. Seve
1: Böyle
0: seve.
1: dediyseniz olur hocam.
0: Neden
1: Seve seve.
0: olmasın?
1: Yani çok mutlu olurum. Biraz yenilikçi bir tarz üzerinden yürümek istiyorum. Tabii ki özümüzden kopmadan, Türk müziğinden kopmadan bunu yapmak istiyorum. Beğenilerinize sunmak istiyorum.
0: İnşallah.
1: Bakalım umarım beğenirsiniz.
0: İnşallah. Yoluna devam et.
1: Aynen.
0: Başarılar diliyorum. Şimdi
1: Teşekkür
0: ne
1: ederim.
0: seslendireceğiz?
1: Göksel Hoca'nın bir bestesini sizle çalmak istiyorum.
0: Hangisi?
1: Su gibi
0: Su gibi.
1: hocam. Aynen.
0: Göksel Hoca'nın bütün besteleri çok
1: Hepsi
0: güzel
1: çok
0: ya.
1: güzel. Bunun da
0: İnanılmaz.
1: yeri çok başka. Daha
0: Göksel
1: böyle
0: Hoca. Ben de
1: Göksel
0: çok
1: Hoca'ya da buradan kocaman sevgiler, saygılar.
0: saygılarımızı iletelim. Ben de çok beğeniyorum bestelerini, çalmasını. Efsane bir adam.
1: Ben de öğrencisi
0: Ne mutlu
1: olmaktan
0: sana
1: büyük
0: onun.
1: mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum.
0: Peki dinleyelim o zaman.
1: Dinleyelim hocam.
0: Tamam peki.

0: Harika. Ya beste çok güzel. Sizlerin de elinize sağlık. İleriki zamanda Göksu Oyuncu'yu burada görmeyi çok arzuluyoruz inşallah.
1: Mutlaka hocam.
0: Burada
1: Sizin de
0: bekliyoruz.
1: solonuz gerçekten renk kattı. Zaten bu eserin en güzel noktası böyle birlikte çok fazla duygunun bütün çalanlarla birlikte
0: Evet,
1: çok
0: evet.
1: harmanlanması, yaşanması benim açımdan. Elinize sağlık. Çok güzeldi.
0: Güzel. Demin provada çalmıştık çekimden önce. Gesi bağlarını çalalım mı beraber?
1: Çalalım hocam.
0: Bir Kayseri türküsü.
1: Evet.
0: Ozan da Kayserili.
1: Aynen.
0: Onunla başlayalım. Ozan Ozan sen ben çalalım. Onun şefliğinde.
1: Olsun hocam.
0: Ve sen seslendir. Olur mu?
1: Olur.
0: Peki. Haydi bakalım.

0: Ağzına sağlık, eline sağlık. Sevde. Çok güzeldi. Bu tarzı bırakma bence. Yaşın çok genç ama zamanla kendini daha iyi bulacağını düşünüyorum. Bizler de öyleyiz. Yaş olarak aramızda çok fark var ama biz bile daha yeni olgunlaştık bence sanatta da. Ben öyle düşünüyorum kendim adıma en azından. Yapmak istediklerini ya da yapmak istediğin gibi müziğini yapmaya çalış. Zamanla çok tabii insan pişiyor, yoğunlaşıyor, olgunlaşıyor. Çok daha güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Yolun açık olsun.
1: Çok teşekkür ederim hocam güzel dilekleriniz için. Zaten sizin gibi büyük üstatlar,
0: Estağfurullah.
1: abilerimiz, dedelerimiz, sizin yolumuzu açtığınız ışıkların yansımalarıyız biz de. Ne mutlu bize ki bu yolda biz de birilerini, ben de birilerini etkileyebilirsem dünyanın en mutlu insanı olurum. Biraz da zaten hedefim, yolum o yönde. Çok teşekkür ederim. Burada sizinle olmak, müzik yapmak benim için paha biçilemez bir zevkti. Gerçekten çok güzeldi. Bir hata kusur olduysa
0: Estağfurullah, olur mu?
1: affola. Bütün
0: Estağfurullah.
1: müzisyen abilerime, kardeşlerime de çok teşekkür ederim.
0: Biz mutlu olduk. İyi ki geldin. Ayaklarına sağlık. İnşallah yine
1: İnşallah.
0: karşılaşırız, yine
1: İnşallah
0: görüşürüz.
1: hocam. Çok
0: Peki
1: sevinirim.
0: son bir eserle veda edelim
1: Olur.
0: programımıza. Bir Azeri bir türkü söyleyelim.

0: Haberçli Gala.
1: Olur hocam.
0: Fotoğrafımız arkada olacak. Biz
1: Tamam.
0: önde çalacağız. Ve arkadaşlarımızla beraber güzel bir meşk edeceğiz. Teşekkürler. Ayağına
1: Ben
0: sağlık.
1: teşekkür ederim hocam.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

Sevgili TRT Müzik izleyenleri, bundan böyle her salı bendeniz Aslı Hünel, Aslı olan şarkılarda sizlerle birlikte olacağız. Bu ekranda olmak, sizler gibi değerli, güzel insanlara, müziği, musikiyi seven kişilere hitap edebilmek benim için çok kıymetli. Evet, ben bir yorumcuyum, evet bir ses.

sanatçısıyım ama bildiğiniz üzere bir kadın programcısıyım. Kadınlarla buluşmayı gerçekten çok seviyorum. Her gün evlerinizde konuk olmayı seviyorum. Ama şarkı söylemeyi de çok seviyorum. Eğitimim Türk müziği üzerine. Böyle bir fırsatla sizin huzurlarınızda olmak gerçekten bana onur verdi. Çok heyecanlıyım. Ve benim çıktığım dönemler yaklaşık 94 yıllarıydı. Ve aynı dönemde benimle birlikte çok özel bir ses vardı. Allah'ım genç kızları deli etti, çıldırttı. Yani girdiği her konsere binlerce kişi akın etti. Hala da öyle, asla eskimiyor. Bu gençliğini neye borçluyuz onu da kendilerine soracağız. Şimdi efendim pop müziğin çok güçlü sesi. Bebeto diyeceğim, hemen anlayacaksınız. Evet, şimdi Burak Kut geliyor. Alkışlarla lütfen.

0: alkışlar.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Bak bütün buradaki herkes alkışlıyor. Orkestramızda bayıldık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Hoş geldin.
1: Her zamanki gibi TRT Müzik'te olmak enerjimiz yüksek haliyle.
0: Şerefler verdin. Dedim ki böyle hani güzel kalpli bir insanla başlayalım ilk programımıza dedim. Gerçekten Burak öyle bir insansın. Hepimizin kalbinde hem dost olarak hem sanatçı olarak o kadar kıymetli bir yerin var ki. Gerçekten şu anda bizi evlerinde açmışlar keyifle izlerken. Senin gibi dünya güzeli bir insanla programa başlamak benim için çok büyük bir mutluluk.
1: Mahcup ediyorsun o senin güzelliğin. Hanımefendilere denir dünya güzeli diye. Sağ ol, var ol. Sağ çok ol. Teşekkür ediyorum. Ben biliyorsun böyle övgüler falan gelince biraz mahcup oluyorum. Ama tabii ki izleyicilerimin yıllardır beni kalplerinden hiç çıkarmadıklarını biliyorum. Hatta onlara karşı da kendimi mahcup hissediyorum. İşte böyle programlar vesilesiyle inşallah gönüllerini okşarız, kulaklarının pasını sileriz.
0: Niye mahcup hissetsin? Çok az çıkıyor, çok az görüyoruz. Neden böyle oluyor? Soracak çok sorun var da hadi bunu sorayım.
1: ya hani içine kapanık biri değilim ama ben daha çok stüdyoda vakit geçiren bir insanım. Çok üretim halindeyim. Bir sürü şarkılar yazdım. Elimde kendim söyleyeceğim birkaç albüm var. Ayrıca bazı yeni projelerin hazırlıkları var. Aslında ben kapanıyorsam yeni bir şeyin habercisidir.
0: Sebebi var.
1: Sebebi vardır, aynen öyle.
0: Ya şey vardır hani kimisi böyle her an gündemde olmak için bir şey yapar. Ama sevgili Burak hani bir
1: her
0: iş yaptığı zaman.
1: Olmamak için bir şey yapıyor.
0: Bir projesiyle hep var olmayı seçenlerden birisi. Ve bu benim için de çok kıymetli. Ben de öyle seviyorum. Yani tabii ki biz dışarılarda geziyoruz ama hani magazinel olmayı çok tercih etmiyoruz. Bence saygın olmayı, müziğinle var olmayı seçen sanatçılardan birisin.
1: Teşekkür ederim. Tabii onu da seven var, onu da seven var.
0: Değil mi?
1: Ya ben olduğum gibiyim açıkçası. Hani bir farklı bir görüntü içine girmek için bu davranışlara sahip değilim. Karakterim böyle diyeyim. Daha çok suskun, sakin bir adam ama sahnede bir içinden bir canavar çıkıveriyor.
0: Yani değerli izleyenler biz şey yaptık. Prova şöyle bir baktık. Dedi ki aslında bu sahne çok küçük. Ya idare et. Bir dahaki haftaya büyüteceğiz Burak. O zaman da gelirsin.
1: Şimdi atlarsan buralardan seyircilerin şaşırmasın.
0: Valla. Şimdi Burak sana soracak çok sorum ve dinleyeceğiz senden bir sürü şarkı var.
1: Bence daha çok müzik olsun ya.
0: Hadi o zaman. Ben de bir tane sanat müziği söyleyeyim mi?
1: Ah bayılırım. Ay, dinlemeye geldim zaten.
0: Şefim devam edelim mi? Seni şöyle biraz dinlendireyim.
1: Buyursunlar.
0: Hadi efendim. Gel.

0: Ay çok güzel bir eser. Orkestra şefim, sevgili Tarkan Ergüzel ve kıymetli orkestrasına çok teşekkürler ediyorum. Baki hocamızın eseriydi yanılmıyorsam Ben Küskünüm Feleğe. Ay sanat müziği sever misin? Söyler misin peki ara ara?
1: Tabii ki ben lise yıllarında da bazı Türk sanat müziği eserlerini, Münir Nurettin Selçuk'un eserlerini klasik düzenleme yapardık. O zamanlardan beri çok ilgim var. Tabii kendi kendime söylediğim, böyle bu konuda bir iddiam olmadığı için Türk sanat müziği eserleri var tabii.
0: Ama ben bir
1: Zeki Müren
0: şarkı...
1: mesela
0: Ya
1: muhteşem bir
0: Zeki Müren
1: yorumcu.
0: değil mi? Sanat güneşimiz
1: Aynen
0: gerçekten.
1: öyle.
0: O besteleri hepsini okuyacağız
1: Analiz ettim
0: inşallah.
1: yıllarca onları. Ben Batı müziğinden
0: Peki
1: gelmiş biri olarak.
0: hakikaten neden pop müziği tercih ettin?
1: Aslında ilk aldığım müzik eğitimi Batı müziği eğitimi olduğu için diyebiliriz. Ben İngilizce,
0: Öyle.
1: İtalyanca, Fransızca şarkılar söyleyerek başladım
0: Muhteşem
1: okul
0: bir şey.
1: yıllarında. Tabii ki Türk müziği de her zaman içimde kaynayan bir aşktı. Daha sonradan Türk sanat müziğini daha Alaturka'yı, arabeski yerine giderek hani yer altındaki stüdyolara kadar ulaşarak onları
0: Muhteşem.
1: öğrenmek istedim. Bir eksiklik hissettim çünkü kendimde. O name yapmayla ilgili falan. Tabii bu yıllar önceydi bu söylediğim. Ondan sonra çok Alaturka bestelerim, Türk sanat müziği tadında bestelerim, direkt arabesk diyecek
0: Ciddi
1: bestelerim
0: misin?
1: de
0: Var
1: var.
0: mı peki başka
1: Var,
0: sanatçı?
1: evet,
0: Kimler okudu
1: söyleyenler oldu.
0: mesela?
1: Birçok kişi okudu
0: Ay
1: şimdi.
0: ben de istiyorum
1: Şey
0: o zaman.
1: yaparsınız artık, arama motorlarından
0: Ben de
1: bakabilirsiniz. Aa,
0: istiyorum.
1: seve seve.
0: Çok
1: Tamam,
0: sevinirim.
1: sözüm olsun.
0: Ya şimdi hani şarkıcılık
1: Nedir ya,
0: başka,
1: sen beste
0: sanatçılık
1: iste canım.
0: başka.
1: Aa,
0: Vallahi çok
1: çok
0: sevinirim.
1: var.
0: Yeni bir
1: Buradan
0: şeyler
1: şey gibi
0: yaptım.
1: oldu bir anda. Buyurun,
0: Vallahi
1: buyurun,
0: buradan
1: çok var,
0: stüdyoya
1: gel gel.
0: gidelim biz. Ya
1: Zevkle,
0: işte
1: zevkle.
0: müzik yapan insanlar bir araya geldiği zaman nasıl geçiyor bilmiyor. Çünkü konumuz müzik. Öyle değil
1: Kesinlikle
0: mi?
1: öyle.
0: Şimdi senden o şarkı, yani benim hayran olduğum bir şarkı var. Bebeğim. Bence şu an evet. O şarkı
1: Evet,
0: işte
1: sağ
0: diyorlar.
1: olsun, ben onu çok
0: Dinleyelim
1: bekleyen
0: mi
1: oluyor.
0: senden
1: Tabii ki, tabii
0: bebeğimi?
1: ki sevgili Ercan Saç, Ufuk Yıldırım
0: Ay
1: zamanında
0: nefis.
1: yaptığımız bu en uzun süre liste başı kalan slow şarkılardan biridir. Bu detayı da verdikten sonra izleyicilerimiz için
0: Harika bir
1: canlandırmak
0: detay. Ama
1: isterim.
0: bestecileri anmak o kadar değerli ki.
1: Evet.
0: Yani onların sahipleri, bu melodilerin Rabbim'den sonra
1: Evet.
0: onun sayesinde, hani yaratıcıları derler
1: Onlar
0: ya,
1: da aracı
0: Rabbimin
1: tabii.
0: sayesinde
1: Mesela Taftal
0: gerçekten
1: Arabur,
0: müthiş bir şey.
1: sevgili Sezen Aksu'nun çok sevdiğim
0: Üretmek.
1: askerden dönünce benim için yazdığı bir şarkıydı. Bu
0: Ne
1: şarkıda Ercan
0: diyorsun?
1: Saatçi ve Ufuk Yıldırım onların gençliğinde mesela o kadar ağladıkları bir şarkıydı ki bana söylemek
0: Hangisi?
1: nasip oldu bebeğim de.
0: Ah.
1: Onların mesela gençliği
0: Tahtalara Vur
1: şarkısı
0: kimindi?
1: sevgili Sezen Aksu'nun bana askerden döndüğümde özel olarak yazdığı bir
0: Neden yazdı? Ben tahmin edebiliyorum. Şu geldin
1: şarkıdır.
0: sen bebek yüzlü böyle güzel bir adam. Tahtalara vur
1: Evet,
0: dağlara
1: çok da ara
0: taşlara.
1: vermiştim sağ olsun.
0: Maşallah. Allah korusun. Gerçekten güzel. Herkesin azarlardan, kazalardan,
1: Evet,
0: belalardan
1: evet.
0: diyelim ve
1: Temennimiz
0: Burak
1: odur.
0: Kut söylesin bence bebeğim.
1: O zaman buyursunlar.

0: Teşekkür ederim.
1: Harikasın. Muhteşem. Allah seni gerçekten korusun
0: Allah
1: nazarlardan.
0: razı olsun. Bir diliyorsan
1: Maşallah.
0: bin senin olsun. Güzelim
1: Ay
0: benim.
1: Hep
0: Sağ ol,
1: beraber
0: var ol.
1: olsun. Hep birlikte
0: İnşallah.
1: olsun.
0: Sağ ol, var ol. İyi bir giriş yaptık yalnız.
1: Bir şey muhteşem oldu. Ay
0: Güzel.
1: Vallahi bak enerji geldi.
0: İnşallah ekran başındaki izleyiciler de bu enerjiyi almışlardır.
1: İnşallah. Hatta sosyal medya hesaplarımıza diyorum yazın istediğiniz şarkı falan olursa arada bakayım belki bir hop araya
0: Belli mi
1: sıkıştırırız.
0: olur
1: Belli
0: tabii.
1: mi olur?
0: Doğru.
1: Şunu da söylemek istiyorum. Ben sevgili Burak'ı aradım. Ya dedim ki Burak'cığım gelirsen şayet benim programıma dedim. Çok güzel bir iyiliğe vesile olacaksın. Aa nasıl Aslı dedi. Şöyle dedim izninle anlatmak
0: Lütfen.
1: istiyorum. Şimdi evet hepimiz programlar yapıyoruz. Sağ olsunlar bizi takdir ediyorlar. Maddi manevi birikimlerimiz oluyor ama her şey tek başına hiç güzel değil. Ben de dedim ki kazancımın bir kısmında ben hep iyilikle buluşturayım istedim. Gerçekten. Ve dedim ki bana gelecek değerli konuklarım adına, onların adına her seferinde bir iyilik yapalım. Çoğunlukla da Gazze'ye sıcak yemek göndermek istediğimi söyledim. Şimdi Burak Kut buraya sağ olsun zaman ayırdı, geldi. Bila bedel geldi. Ben de onun adına 100 kişiye Gazze'ye sıcak yemek ulaştırıyorum. Burak Kut adına.
0: Allah razı
1: Senin
0: olsun,
1: sayende.
0: harikasın.
1: Senden de Allah razı
0: Duygulandım,
1: olsun.
0: çok teşekkür ederim. Ne kadar ince bir düşünce.
1: Ne demek?
0: Takdir ve tebrik ederim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Harikasın, Allah gönlüne göre versin.
1: Amin
0: Muhteşem bir
1: cümlemizin.
0: hareket.
1: Ya çok teşekkür ederim. Çünkü iyilik bulaşıcıdır. Biraz belki farkındalık yaratırız. Bakın bir elin nesi var Burak? Hiç değil ama iki el olunca iki elin sesi oluyor. İyilik yapmaktan vazgeçmeyelim. Belki hani kötülüğe hani engel olamayız ama iyiliği çoğaltabiliriz diye düşündüm. Böylelikle bir yola çıktım. Buraya gelip bana şeref veren, değer veren tüm konuklarımız için bu tarz yardımlar yapmaya devam edeceğim. Hatta bunları da zaman zaman burada da yansıtacağım. Bu da belki bir farkındalık olur, bir
0: Tebrik
1: güzellik
0: ederim.
1: olur. Çok
0: Sağ
1: teşekkür
0: ol,
1: ederim.
0: var ol.
1: Sen de
0: Gelecek
1: sağ ol.
0: konukların
1: Beni
0: içinde bir hayra
1: kırmadın.
0: vesile oluyorsun. Çok tatlısın,
1: Amin. Çok
0: harikasın.
1: teşekkür
0: İşin
1: ederim.
0: gücün rast gitsin derler.
1: Amin.
0: Bütün yayınların
1: Ya
0: iyi
1: bir şey
0: gitsin bunun
1: söyleyeyim.
0: üzerine.
1: Emek veren herkesin Rabbim yolunu açık etsin. İyi insanlardan olmayı bize nasip etsin. Şimdi bir tane de ben şarkı söyleyeyim mi?
0: Buyursunlar, bekliyoruz efendim,
1: Hadi o
0: heyecanla.
1: zaman. Peki sen de eşlik et lütfen. Nasıl?
0: Tamam.
1: Ben sana arada böyle eşlik
0: Tamam
1: ediyorum. Sen
0: tamam
1: de çekilir
0: serbest,
1: mi?
0: her şey
1: Tamam her
0: serbest.
1: şey serbest.

0: Buralar yıkıldı. Bak gördün mü herkes yıkıldı. Çok teşekkürler ediyoruz
1: harika
0: gerçekten.
1: Bir icra. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Senin de bu güzel atmosferinden dolayı ben de
0: Nefis.
1: biraz
0: Ay harikasın.
1: coştum.
0: Peki hazır coşmuşken bir şey soracağım. Şimdi çok güzel eserlerin, şahane şarkıların var. Bir şarkı olsaydın senin şarkılarından sen hangisi olurdun?
1: Zor soru tabii. Benim şarkıların sözleri güzel soru bu arada. benim şarkıların sözleri yani kendi yazdığım şarkılar var. Mesela
0: Evet.
1: ben ilk tanınma şarkım sevgili Feyyaz Kuruş'un benimle
0: Ya
1: oynaması
0: benimle
1: mesela.
0: oynama.
1: Aslında o kadar uygun ki bana.
0: Değil mi?
1: Şu anlamda hani benim de bir tarafında böyle bir çocuksu ruhumu
0: Hı
1: kaybetmiyorum. Bir
0: hı.
1: yaramaz bir çocuk da var. Hani bir oyun oynarlarken bazen hala konsol oyunları falan da oynuyorum. Yani benimle oynama şansını zorlama.
0: Ha
1: O bana uyuyor.
0: bak.
1: Onun haricinde tabii rock and roll da seviyorum.
0: Hı
1: Ya yani
0: hı.
1: birçok şarkı beni anlatıyor ama nereden geldim, nerelere gideceğim mesela. Onun
0: Aa
1: şu anki
0: tabii.
1: felsefesi benim için
0: Nerelere
1: başka.
0: gideceksin o zaman?
1: Allah
0: Müzik kalite
1: biliyor
0: olarak
1: inşallah.
0: soruyorum.
1: Yani ben
0: Müzik olarak soruyorum. Müzikte
1: müzikte
0: Burak ne
1: şöyle.
0: yapacak? Evet.
1: Şimdi ne söylesem hani kendini halleniyor gibi algılanabilir ya. Ben
0: Estağfurullah.
1: kendimi çok doldurmaya çalışan bir adamım.
0: Çok
1: O sanatçı
0: dolusun çünkü.
1: kavramının altını
0: Çok dolusun.
1: doldurmaya çalışan bir insanım. Çok şarkı yazıyorum bu aralar değil birkaç senedir üst üste. Yani kendi payımı yaklaşık birkaç tane albümde toplanabilecek eserim var.
0: Oo, evet, buradan
1: Bunları
0: duyurulursa
1: paylaşmak istiyorum.
0: ne
1: Tabii
0: güzel.
1: ki hani bu bir şey anonsu değil. Yani
0: Yok
1: yapımcılık
0: ama.
1: başladı buyurun gelin gibi yanlış anlaşılmasın. Çünkü bir söz verip sonra
0: Ama
1: altında kalmak
0: çok
1: istemem.
0: değerli bir şey.
1: Yani
0: Anlatabiliyor
1: benim
0: muyum?
1: mesela o
0: Tabii ki. Ne mutlu.
1: şarkılarla özdeşleşeceğine inandığım, sesini beğendiğim insanlara
0: Ha, gençlere yol
1: evet.
0: açacak mısın? Onu sormak
1: Elimden
0: istiyordum.
1: geldiğince yapacağım bunu.
0: Çünkü bu işi yapmak isteyen
1: Sürpriz
0: birçok genç
1: starlarımız olacak.
0: kardeşlerimiz var.
1: Var, var, var.
0: Anlatabiliyor muyum? Mesela ben de bu programın vesilesiyle onların da zaman zaman sesini buradan duyurmayı çok
1: Aa, ne iyi
0: istiyorum,
1: olur.
0: arzu ediyorum.
1: Ne iyi
0: Bunu
1: olur.
0: da yapacağım Allah izin verirse. Peki
1: İnşallah.
0: sen bizden sonraki nesiller için çok güzel eserler bırakıyorsun ve yeni genç kardeşlerimize yol açacağım demiştim. Biz biraz konuşmuştuk. O
1: Evet.
0: tüyoyu da aldım. Var
1: Evet.
0: mı böyle bir
1: Var.
0: şeyler?
1: Yani bu
0: Helal
1: bilgi
0: olsun.
1: birikimi yanımda götürmeyi düşünmüyorum. Ben de çünkü
0: Helal
1: gençlik
0: olsun.
1: yıllarımda çok peşine düştüğüm üstad, müzisyen abilerim oldu. Bazıları beni kapısını açmadı falan. O yüzden benden birileri bir şey sorduğu zaman mutlaka gönülden cevap vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi çok üretken biriyim ben. Fazlasıyla zaten eser var ama tecrübe biliyorsun çok iyi bir yol arkadaşı. Dediğim gibi ben bu işin üzerine tepindim. Hani eğitimin aslında çok faydası var. Özel Allah vergisi yetenekler
0: Gayet
1: var
0: tabii.
1: ama üzerine tabii ki çalışmak önemli olan. Çok kısa süre içinde bir büyük bir
0: Nefis.
1: sürprizle
0: Vallahi
1: karşılaşabilirsiniz.
0: harika.
1: O var.
0: Harika. Ne güzel haberler. Ben
1: Sürekli üretim inşallah
0: biliyor
1: sonra.
0: musun Burak'cığım çok çok mutlu oldum. Seni şimdi böyle yakından hani bilmeyen, tanımayan biraz snob, biraz acaba hani böyle yanına
1: Kim diyor onu
0: yaklaşsak
1: ya? Of.
0: konuşur mu? Öyle bir şeyim var.
1: Var mı?
0: Çünkü böyle ışıklı bir çocuksun, starsın.
1: Estağfurullah.
0: Böyle gerçekten ben biliyorum yani seni böyle kovalayan insanlara biz tanık olduk. Hala da görmekteyiz. Ama senin gibi hala genç olup üreten bir kişinin ardımızdan gelen genç kardeşlerimize destek vereceğini duymak

0: beni acayip mutlu etti. Neden derseniz efendim, yani birçok projelere imza atmış birçok önemli isimler hala aman o dursun ben yapayım, aman onu da ben yapayım, o çıkmasın ben çıkayım dediği için. Bu kadar genç olup gençlere benim gibi, ben çünkü çok seviyorum bunu, beni yakından tanıyan ve takip edenler biliyor. Bu duruşun ve bu isteğin beni çok mutlu etti. Hep var ol, ailenle hep mutlu ol ve güzel şeyler yap bizim için.
1: Bir tanesin, çok sağ ol. Bir diliyorsan bin senin olsun. Bazı insanlar hani bunu yapmak için dünyaya geldiğine inanır ya. Ben de öyleyim. Yani belli bir yaşa kadar çok ne yapacağımı güzel bilmiyordum. Sonra müzikle tanıştıktan sonra anladım ki müzik benim aşkım. Ben bunun için doğmuşum. Ve helal günün ediniz. Sonunda da müzik olmaya çalışıyorum.
0: O zaman bir müzikle devam edelim.
1: Edelim.
0: Hadi bir şefim, aldırma diyelim mi? Sen de lütfen eşlik et.
1: Tamam, tamam.
0: Hadi bakalım.
1: Bildiğim bir şarkısı.
0: Biraz böyle sanat müziğinin dışına çıkıyoruz ya.
1: Tamam.
0: Aldırma.
1: Tamam.
0: Hadi
1: tamam.
0: bakalım, aldırma tamam diyelim.

0: Teşekkürler. Hadi benimle oynama gelsin.
1: Gelsin.
0: Buyurun.
1: Bekleyenler için. Benimle oynamayın baştan söylüyorum.
0: Evet. Niye benimle oynamayın?

0: Elvis Presley'i bağladım en sonunda.
1: Çok iyiydi ya.
0: Biraz da hareketli mi?
1: Kaç yaşındaydın bunu söylediğinde sen?
0: Ya yaklaşık bu yaşlarda.
1: Ay dur bir su içeyim. Neyi söyleyelim yönetmenim?
0: Çok şeker.
1: Ay olanlar olduğu söyleyelim vallahi. Olanlar oldu, burada sarsıldı stüdyo, Burak evet. Kut geldi. Zıpladı. Ay ne enerji.
0: Yerine oturttu.
1: Bana bak sus, o yaşlarda söylüyorduk. Şimdi biraz da...
0: Karıştırmayalım o yaşları. Ben
1: buraları karıştırmayalım.
0: Bir tane bence.
1: Bir kızım vardı değil mi?
0: Evet kızım Ay, var. Adancık.
1: Bir tane değil mi? Buradan tane, öpüyorum evet. Ben de onu. Eşine ve evladına da sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu evet. Arada efendim başta değerli eşim olmak üzere sevgili Savaş Fatin. Göndermiş olduğunuz evime ve buraya çiçekler için çok çok teşekkürler ediyorum. Var olun. Bu arada asıl olan şarkılarda emeği geçen başta orkestra arkadaşlarım, sevgili Tarkan Ergüzel, Raci'cim, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yönetmenimize, yapımcımıza, kanalımızda bize inanan herkese çok teşekkür ediyoruz. Yani bana, bize deyince hani Burak'la beraber...
0: Yok yok.
1: Ya Burak senle her platformda olurum. Adam gibi adamsın.
0: Sağ ol.
1: Beyefendisin. Çok düzgünsün. Allah. Çok
0: sağ ol.
1: Yani
0: sağ ol.
1: Çok
0: sağ ol.
1: Güzel insansın. Bilim
0: mukabele,
1: güzel
0: ben
1: insana.
0: De öyle.
1: Vallahi ama olanlar oldu.
0: Oldu mu?
1: Buyurun şefim.

0: Ay çok teşekkür
1: Tebrikler, çok
0: ediyoruz.
1: yakıştı bu şarkıda sana.
0: Vallahi bitti.
1: Gerçekten mi?
0: Evet.
1: Vay be.
0: Gerçekten bitti hayatım. Son bir şarkıyı da birlikte söyleriz.
1: Söyleriz.
0: Haftaya Salı efendim. Ben tekrar buradayım. Sizleri bekliyorum. Yine çok kıymetli bir konuğumla birlikte. Sen ne söylemek
1: Seni
0: istersin?
1: tebrik ediyorum. Değerli müzisyen arkadaşlarını tebrik ediyorum. Belli ki her hafta burada müzik şöleni yapacaksınız. Sen zaten güzelliğinle, iyi kalbinle her zaman ekranı dolduran, beni de çok
0: Çok
1: sevdiğim bir
0: teşekkür ederim.
1: arkadaşımsın. Sana
0: Çok teşekkür
1: başarılar
0: ederim.
1: diliyorum.
0: Çok teşekkür
1: Düşündüğünden de
0: ederim.
1: daha iyi geçsin
0: Ay
1: yayınların inşallah.
0: amin. Hepimizin işini gücünü Allah rast getirsin efendim. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ve Salı günü yine aslı olan şarkılarda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, hoş kalın, bizimle kalın. Buyurun şefim, devam edelim.

Adım Melisa, soyadım Yılmaz. Çocukluktan beri hayalim çello çalmaktı. Müzik olmasaydı hayat bence çok iyi olmazdı. Benim bir hayalim var. Ben bütün dünyada tanınmak istiyorum. Çellist olmak istiyorum ben büyüyünce.

0: şöyle bir şey, buradan genel bir opera yorumu yapmış
1: olayım.
0: Hepsinin içinde eminim ki birazcık arabesk Türk müziği bir şey var.
1: Öyle mi? Evet. Bir iki imza atıyoruz müziğin ritmi programı olarak.
0: Kariyerimi siz inşa edin şu an.
1: Aa, estağfurullah.
0: İsim sizde, isim hakkını size veriyorum.
1: Bundan sonraki yolculuğunda ismine biz karar veriyoruz. Ve çoğunluk ilk sen Öner dedi. Ben de ilk sen Öner'le müziğin ritminde birlikte olduğum için
0: süper,
1: çok mutluyum.
0: Ben
1: sevdin mi ismini?
0: Alıştım birazcık. Benimmiş gibi hissediyorum.

0: can Azerbaycan'a selam olsun. Kalbimiz onlarla birlikte atıyor.
1: Sevgili dostlarım merhaba. Almanya'nın başkenti Berlin'deyiz. Almanya tarihine tanıklık etmiş tarihi parlamento binasının önündeyiz. Berlin'de yaşayan konuklarım Ali Sarı, Şafak Satır, Şenol Bıyıklı ve Abdurrahman Erdoğan'la tam bir Anadolu yaşadık. Dinlemeye, izlemeye hazır mısınız? Biz başlıyoruz.
0: Şafak'cığım hoş geldin.
2: Hoş bulduk hocam. Sen de hoş geldin Berlin'imize.
0: Hoş bulduk. Ya ben seni biraz önceki provada çok heyecanlı gördüm. Niye öyle oldu?
2: Hocam Berlin'in heyecanı diyelim ya.
0: Erzurumlu muydunuz?
2: Biz Erzincanlıyız hocam.
0: Erzincan değil mi? Neresinden?
2: Refahiye.
0: Refahiye.

0: Erzurumlu olsaydın bir Erzurum fıkrası anlatacaktım sana ama.
1: Dinleriz hocam.
0: Biz, öyle mi?
1: Tabii biz hepsini açarız. Tüm Türkiye bizim hocam.
0: Ya Erzurum'da ilk defa sinyalizasyon sistemi uygulanıyor, tamam mı? Kırmızı ışık, yeşil ışık. Ama şimdi halk henüz buna hazır olmadığı için her ışığın başına da bir polis koyuyorlar. Şimdi kadıncağız tam geçerken polis geliyor. Dur bacım, ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun diyor. Viş, sana ne? Gaynımgil'e gidirem diyor. Neyse bu bir hoşluk oldu. Gerçekten eyvallah bu çok, hocam. Benim için de çok anlamlı oldu. Yıllar önce senin baban bana eşlik etti. Aslında baban şu an Türkiye'de tatilde olduğu için katılamadı,
1: evet,
0: İsmail.
1: Evet hocam, yoksa katılmak isterdi bize seve
0: evet,
1: seve.
0: Ben sizi baba oğul çaldıracaktım. Neyse vekaletini sana verdi. Mesela bu nedir?
1: Bu ana meyimiz.
0: Yani bu, en kocaman
1: tabii,
0: böyle.
1: Tabii meyin en büyüğüdür, atasıdır.
0: Ha, yani bizim bu bağlamanın divan bağlaması gibi.
1: Gibi aynen evet, hocam. Odur zaten sesi de onun gibi derinden ha, verir.
0: Bu mesela biraz daha boyu küçük
1: hocam,
0: şimdi bu.
1: Hocam bu orta meyimiz.
0: Ha, bizim, bu da... Bağlama. Divandan aynen, bağlamaya geldik
1: aynen,
0: şimdi.
1: Divandan bağlamaya geçtik. Bir de hocam burada da en son cura neyimiz var.
0: Ha,
1: en ince sesimiz.
0: Torunu.
1: Bu da toru.
0: Torunu aynen, tamam. Şu dededen bir başlayalım mı?
1: Dededen başlayalım hocam.
0: Ben de sana eşlik ederim ya. Bak burada.
1: Seve seve hocam.
0: Mendir de var.

0: Evet, biraz daha tiz şimdi bu.
1: Aynen hocam.
0: Bir de bu şu da böyle cürayı, bir şey. Torununu duyalım bakalım.
1: Şimdi hadi. Toruna geçiyoruz. Bir sarı gelin yapalım mı hocam?
0: Yapalım hadi.
1: O zaman Erzurum versiyonunu yapalım önce. Hı-hı. Sonra da diğerini.
0: Tamam.

0: Hocam bana eşlik ettiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ederim.
1: Çok mutluyum. Yani seni burada tanıyorum. Burada doğmuş bir genç, yakışıklı bir delikanlı.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ve senin babam bana 25 sene önce, 30 sene önce burada eşlik etmiş.
0: Eyvallah.
1: Şimdi sen bana çalıyorsun. Birlikteyiz. Bu harika bir durum.
0: Çok öyle hocam. Ben de aynı şekilde çok mutluyum. Evet, evet hocam, geldik Dudu'a.

0: Sen zurna da çalıyorsun.
1: Tabii hocam, değil zurna mi? Da var. Zurna bizim hatta baba dede geleneğimiz. En çok merak saldığım da oydu zaten. Babam hep çalarken dinlerdim böyle. Ya. Rahmetli Binali Selman'ı da alalım buradan hocamı.
0: Tabii, bu işin piriydi yani.
1: Bu işin piriydi.
0: Mahir var oğlu biliyorsun.
1: Tabii, Mahir Üstad var, Deniz Selman.
0: Deniz var oğlu,
1: tabii.
0: Evet.
1: Onlar da çok iyi üstadlar, tabii. Kesinlikle. Ve biz tabii onları dinleyerek, örnek alarak bu yola girmiş olduk hocam.
0: Evet.

0: Hocam sesine yüreğine sağlık ya.
1: Zurna sesini duyunca dayanamadım, bir barak havasına girdim. Sanatçı kardeşim Mehmet Seski okurdu bu havayı.

0: Ali'cim hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Kaç yıl oldu Almanya geleli?
1: Ben burada doğdum.
0: Burada mı doğdun sen?
1: Ben
0: Ha.
1: babam
0: Nereden
1: gelmişler.
0: gelmişler?
1: Denizli'den gelmişler.
0: Ha, Denizli'nin
1: En neresi?
0: neresindensin?
1: Ben Denizli'nin Dereçiftlik köyündenim.
0: Ha, Tahtacı köyü.
1: Tahtacı.
0: Onun için sen Tahtacı oğlu diye
1: Ben
0: mahlas kullandın.
1: o mahlası şu yönden aldım. Çünkü gördüğüm kadarıyla birçok arkadaş kendi yöresine ithafen çok şeyler yapıyorlar. Bu
0: Evet.
1: isimleri alıyorlar. Biliyorsun bizim orada Yörükler, Türkmenler, Tahtacılar.
0: Tabii.
1: Böyle bir mahlası olmadığı için, ben de böyle müzikleri yapmayı sevdiğim için
0: Evet.
1: bu mahlası almak isterdim Tahtacıoğlu olarak. Bir nevi geriye bir şey bırakabilirsem Tahtacıoğlu ismi altında
0: Evet.
1: çok mutlu olacağım. Çünkü yok böyle bir mahlas.
0: Yok.
1: Ben de kendi kökenime biraz bağlı bir insanım. O kültüre, o müziğe, elinden geldiğince de o yörenin konusunu hikaye etmeye. O yüzden.
0: Zaten orman işleriyle uğraştıkları için
1: Aynen.
0: tahtacı
1: Aynen.
0: derler.
1: İlk isimleri zaten ağaç eri
0: Ağaç
1: olarak belirlenmiş.
0: eri.
1: Ağaç eri olarak
0: Ha, güzel.
1: tahta evler yaptıkları için,
0: Ha.
1: ormanlarda, yaylalarda obalarını kurdukları için.
0: Evet.
1: Ondan sonra gel gelelim bugüne kadar tahtacı olarak gelmişler. Ama
0: Evet.
1: tabii belirli bir ocağa bağlı olarak.
0: Tahtacılarla yörükler biliyorsun Oğuzların iki tane böyle şey dalıdır.
1: Aynen, aynen,
0: İkisi de
1: aynen.
0: doğa insanı. İki
1: Aynen.
0: tarafı da doğa insanıdır. Peki o zaman bir mengi çalalım seninle. Ne dersin?
1: Vallahi güzel olur hocam. Hem de bizim oralara ithafen olur.
0: Evet.
1: Ben dediğim gibi bu eserlerim yanında mengilere de örnek veriyorum.
0: Evet.
1: Birkaç sanatçı arkadaşımız var. Onlara da verdim. Nasip olursa seslendirecekler.
0: Şimdi sen burada doğmuşsun.
1: Evet.
0: Biz seni burada çekiyoruz ve insanlara anlatıyoruz. Bakın işte Almanya'ya gelmiş bir ailenin evladı burada doğdu ve bu geleneğini devam ettiriyor. İşte böyle insanlar da var.

0: Böyle bir eser hocam.
1: Gönlüne sağlık. Ali'cim, torunlarına bir belge bırakmış olduk.
0: Çok
1: böylece.
0: Teşekkür ederim. Sayende oldu hocam.
1: Sağ ol, sağ ol. Yolun açık olsun.
0: Allah herkese yol açıklığı, baht açıklığı versin.
1: Mutlu oldum seni tanıdığıma.
0: Ben onur duydum. Güzel bir sürpriz oldu. Hayatımda güzel bir anı oldu.
1: Sağ olasın.
0: Sana ve bütün kamera arkasındaki arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ve müsaade edersen şunu söylemek istiyorum. Bütün dünya insanlarına çok güzel günler diliyorum. Mutluluklar diliyorum. Şunu unutmasınlar. Kötülük kötüdür, iyilik iyidir. Bu çok önemli. İyi olalım, iyi kalalım.
2: Bizim işimiz iyilikle sevgili dostlar. Bakın, Trabzonlu iki iyi insanla tanıştırayım sizi. Berlin'den Şenol Bıyıklı ve Abdurrahman Erdoğan.

0: salım gurbet derlerdeyim.
1: Sağ olun ya Abdurrahman Şenol. Sanki Akçaabat köftesi yemiş gibi olduk vallahi.
2: Size sağ olun.
1: Çok teşekkür ederim. Almanya'dan, Berlin'den o zaman Karadeniz yaylalarına sizinle birlikte bir selam olsun.
2: Olsun.
3: Almanya nere, Karadeniz nere? Ama müzik bizi bir araya getirdi gene. Gurbetteki kardeşlerimizin yolları hep açık ve sağlıklı olsun. Haftaya görüşmek üzere dostlar.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör. Piyanist arkadaşım Tolga Kılıç. Kemanda Can Olgun. Ve Büyük Üstad Mehmet Akatay. Efendim Müziğin Kanunu'na hoş geldiniz. Bugün çok özel yine çok özel bir konuğumuz var. Kendisini çok seviyorum, çok iyi bir arkadaşım. Hemen yanına gidiyorum, Doğukan Polat. Doğukan'cığım. Hoş geldin.
1: İşte böyle.
0: Doğukan'cığım hoş geldin.
2: Hoş bulduk Hakan.
0: Vallahi seni her gördüğümde böyle içime bir enerji, bir ferahlık geliyor.
2: Aynı şekilde.
0: Çok teşekkür ederim. Ben ve arkadaşlarım adına.
2: Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Ve tüm ekibimize.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Doğukan'cığım neler yapıyorsun? Bayağıdır görüşemedik. Yok evet. Pardon en son bir...
2: En son senin gösterine
0: benim geldim. Gösterimde görüştük. Evet.
2: Evet abi evet. Çok başarılıydın.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Tebrik ediyorum. Kutluyorum da.
0: Çok teşekkür ederim. Çok güldürdün mü?
2: Çok güldürdün.
0: Aman çok iyi. Evet.
2: güzeldi. Çok
0: güzeldi. Teşekkür ederim. Senin gibi bir duayen birinin bana böyle söylemesi.
2: Estağfurullah.
0: Ha, olur mu abi? Çok teşekkür ederim.
2: Sağ ol abi.
0: Çok güzel şarkılar hazırladın.
2: Evet.
0: Bakıyorum repertuarın hep böyle bir sanat müziği, halk müziği.
2: Öyle oldu.
0: Böyle bir seviyorsun.
2: Seviyorum abi. Severim. Yani Türk sanat müziği, Türk halk müziği çok sevdiğim eserleri var gerçekten de. Hasbelkader okumaya da çalışıyorum. Yani öyle bir iddiam olmadığı için de çok keyfim yerinde yani.
0: Peki ailede var mı müzisyen? Yani böyle bir hani Türk sanat müziği, Türk halk müziğine
2: Türk
0: olan...
2: Türk halk müziği var.
0: Gerçi bizim Türkiye'de yani bu toprakta yaşayıp da bu müzikleri sevmek tabii. Ya da aşina olmak mümkün değil ama.
2: Evet, daha çok Türk halk müziğiyle büyüdük. Yani ailem de çok sever. Hatta ailemde de müzisyenler vardır yani. Babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik. Yani öyle. Öyle kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışırım falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Şimdi işte çalışmalar da yapıyoruz müzikle ilgili.
0: Bunu bilmiyorum.
2: Eski Anadolu nefeslerini, Bektaşi nefeslerini böyle elektronik altyapıda düzenleyip falan yayınlıyoruz. Hatta en son işte Eşref Rüya dizisine Cem Yıldız'la birlikte yaptığımız parçayı vermiştik falan. Bayağı da hani dinlendi güzel.
0: Öyle. Ya sen yaparsın da güzel olmaz mı?
2: Eyvallah.
0: Hakikaten o kadar işinde ciddisin. Estağfurullah gerçekler bunlar. İşinde çok iyisin, pozitif enerjin var, dürüst adamsın.
2: Teşekkür ederim.
0: Bunlar çok önemli şeyler. Her şeyden önce kendine samimisin. Onu ben görüyorum.
2: Ha, eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim.
0: Şimdi ben hep söylüyorum. Türk müziği yani Doğu müziği bizim bu toprakların müziği.
2: Evet.
0: Bunlar her ne kadar teknik olarak bir takım yani biz nazari bilgi diyoruz bunlara. Bunları bilsen de eğer bu topraklarda büyümemiş ya da bu müziğe aşina değilse kulağın asla bunu söylemen ya da o enerjide çıkartmış olman mümkün değil. O yüzden sen de niye bir önce babamın arabasının arkasında biz bunu dinliyoruz diye. İşte aslında büyük bir konservatuvar.
2: Kesinlikle.
0: Zaten hep ben söylüyorum arkadaşlar abi konservatuvara gitmek zorunda mıyız ya da gitmeli miyiz? Kesinlikle gitmelisin. Tabii ben hep şunu da söylüyorum yani kimin öğrencisi olduğun çok önemli olmakla beraber konservatuvarda bir yan sınıfta çalan bir arkadaşın ya da seni dinleyen bir arkadaşın hep aslında birbirimizin öğrencisi oluyoruz.
2: Kesinlikle.
0: Bu tiyatroda da böyle.
2: Tiyatroda da böyle evet.
0: Yani orada sohbetindeki iki değil mi kelam.
2: Ya sadece konservatuvarda değil aslında mesleği yaparken hani gözlem çok büyük bir kısmı işin. Ustalarla oynamaya başladığımızda işte kenardan köşeden onları gözlemleme fırsatı yakalamış olduk. Yani ilk başladığım dönemlerde yani temelleri biraz öyle atmış oldum. O da benim için çok iyiydi yani. Çünkü oyunculuğunun dışında insan olarak çalışma arkadaşlarına nasıl davranıyor, setlerde nasıl hal tavır takınıyor ya da kimisi mesela şunu görür mesela usta en son birlikte çalıştığımız Çetin Tekin de oradan şöyle bir şey fark ettim. Sahnesi bittiği zaman o alandan çıkıyor.

0: Ve sonra tekrar antre yapıyor. Sen tekrar Çetin abi gelince, aa Çetin abi geldi falan, tekrar her şeyini düzeltiyorsun. Herkes bir çeki düzen veriyor
1: Tabii.
0: tekrardan. Ama orada kaldığı zaman, yani o sahnede kaldığı zaman, atıyorum bir şey bekliyoruz. Işık bekleniyor ya da başka bir şey. O zaman enerji düşmeye başlıyor.
1: Değil mi?
0: Onu ben onda mesela,
1: Bunu not alıyorum.
0: bu hiç anlatılan bir şey değildir. İşte ders diye okutulan bir şey
1: Değildir,
0: değildir.
1: evet.
0: Bu kişinin kendi alabileceği bakış açısıyla alakalı bir durum. Kıymetli sanatçılardan da hep böyle şeyleri cebimize topluyoruz
1: Tabii.
0: tabii.
1: Sohbete devam edeceğiz
0: Tabii.
1: ama hadi bir şarkı diyelim.
0: Hadi.

0: Var mı yeni yayına girecek olan bir şey? Bir dizi, bir
1: Şimdi
0: film?
1: geçtiğimiz sezon çektiğimiz bir iş vardı TRT Tabi'de. Modern Doğu Masalları diye. O iş yayına girecek bu sene. Ondan sonra bir sinema filmi var. O vizyona girecek. Bir yandan da tiyatro devam ediyoruz. Önümüzdeki aylarda da oynamaya devam edeceğiz.
0: TRT'ye çekmek bir ayrıcalık değil mi?
1: Yani seviyorum abi TRT'yi, kanalımız yani, halkımızın kanalı. Şimdi
0: Aynen.
1: ben geçmişe baktığım zaman TRT arşivdeki görüntüleri izlediğim
0: İşte onun için
1: zaman
0: söylüyorum.
1: şu an mesela o arşivin içinde yer alıyor olmak, yarın öbür gün belki çocuklarımın bunu izliyor olması
0: Evet.
1: falan benim için çok büyük mutluluk
0: Evet,
1: kaynağı.
0: birçok mecra var tabii. Hani sanatı icra edilecek
1: Evet.
0: ama hakikaten bu camia başka, bu çatı altında
1: Evet.
0: olmak.
1: Toplumun hafızasını tutuyor. O da çok kıymetli bir şey bence.
0: Peki tiyatro, müzik tamam.
1: Evet.
0: Senin başka bir ilgi alanın var mı ki sana zevk veren, keyif veren?
1: Şöyle yakın zamanda bir tasarım markası kurmuştuk. Onunla ilgili üretimler yapıyoruz.
0: Çok iyi.
1: Ondan sonra
0: Tasarım derken kılık, kıyafet.
1: aslında kıyafetle başlamıştım ama sonrasında uzun bir aradan sonra tekrar takı koleksiyonuyla
0: Hmm, çok
1: satışa
0: güzel.
1: çıktık falan. O da güzel gidiyor şu anda.
0: Biliyorsun benim takım merakım var.
1: Evet biliyorum, biliyorum.
0: O zaman benim bir gelmem lazım.
1: Kesinlikle. Sana hatta çok güzel bir broş düşündüm abi.
0: Aha,
1: Şimdi
0: tamam. Ya boşuna sormuyorum.
1: evet.
0: Ya valla çok bak,
1: Bak bu
0: doğa geliştirdiniz.
1: yüzük de benim markamın
0: Çok
1: yüzüğü.
0: o dikkatimi
1: Evet.
0: çekti. Çok
1: Ondan
0: güzel, çok
1: sonra.
0: güzel.
1: Multidisipliner olmayı seviyorum. Yani sanatçı dediğin her alanda üretir. Yani şurada kumdan kale yapsam bile onu farklı yaparsın diğer insanlardan. O yüzden üretim halinde olmak bana her zaman keyif veriyor.
0: Ben seni hiç tanımadan önce bir video düşmüştü önüme. Ben böyle aşık olmayı seviyorum gibi bir şeydi hatırladığım
1: Ha
0: kadarıyla.
1: evet, söz dizisinde Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı filminden bir sahneyi
0: Ya ben
1: diyaloğu
0: ondan çok
1: söylemiş.
0: etkilenmiştim ama ben biliyor musun önce onu ne zannettim biliyor musun? Hakikaten biri var. Aşkından ölmüş ama biri doğdu. Yani çok o kadar doğal
1: Evet,
0: yaklaşık.
1: o
0: Ben
1: aşkından ölen birinin sözü aslında yani.
0: öyle miydi?
1: Tabii.
0: Ama
1: Ben
0: çok iyi
1: seni değil, senin
0: yansıttınız.
1: beni sevebilme ihtimalini sevdim. Sen belki bütün benim güzel düşüncelerimi yıkarsın
0: Evet
1: gibi.
0: ama ben çok güzel yani çok etkilendim, etkilenmiştim ya. Hakikaten onu söylemek istedim. Tebrik ederim
1: Teşekkür
0: gerçekten.
1: ederim. O baya yollarda da karşılaştığım bir şey oluyor. Hani açıp onu izletiyorlar.
0: Değil mi?
1: Abi o şiir neydi falan filan. Tekrar
0: Çok
1: söyler
0: güzel ya.
1: misin diye.
0: Hadi bir daha senin güzel sesinden bir şarkı daha dinleyelim.
1: Eyvallah, tamam.

0: Sanatında imrendiğin, kıskandığın, özendiğin, yani böyle kendine idol seçtiğin kimse var mı?
1: Yani aslında layıkıyla yerine getiren herkese imrenirim. Yani çünkü bu disiplin meselesi ve biz hani 100 metrelik koşucular değiliz. Yani maraton koşmayı hedefliyorsak şayet kıskanmam açıkçası ama kutlamayı daha çok tercih ederim yani kıskanmaktansa. Çünkü herkes kendine öz ve biricik. Ben onu kıskansam ne olacak ki? Onun gibi yapamam ki. Ya da o da benim gibi olamaz ki kimse artık o. Herkes tek ve bir o içindeki o özü, gerçek yeteneği, senin rengini ortaya çıkarmakla uğraşıyorum aslında. Hep kendimin daha iyi versiyonlarıyla uğraşıyorum. O yüzden kıskanmak, ne bileyim, çok
0: Yani kıskanmak tabii şey anlamında
1: içimde
0: söylemiyorum.
1: bile hani
0: Evet.
1: bazen kıskanmıyorum dersin, tamam mı? Yani ben kimseyi kıskanmam dersin ama bir şey olur,
0: Kendini kabul
1: bir cız
0: ettiremediğin.
1: eder ya, bir
0: Evet,
1: şey olur.
0: evet.
1: Hani bir şey, o kıskançlıktır aslında o. Şey, çoğu yerde o olmuyor. Kendi mesleğimle alakalı özellikle. Ama bilmiyorum, belki çok başka bir şeyi
0: Geçen gün
1: kıskanabilirim.
0: ben bir yazımda bazen böyle sosyal medyada paylaşımlarda dedim ki sazını çok iyi çalması beni hiçbir zaman etkilemedi. Ama tuşesi, o müziğe bakış açısı, o dokunuşu enstrümana ben ondan çok etkilenmişimdir dedim mesela. İşe ciddiyetinden. Çünkü bazı şeylerin taklidi olmuyor biliyorsun. Ya da çalışılmışlığı olmuyor. Mesela tuşe dediğimiz o dokunmak, enstrümana dokunmak, çıkan son sesteki o naiflik, o koku, tam tarifi de yok onun. Onun taklidi
1: Herkes doğuya
0: olmuyor.
1: basıyor ama o bir başka
0: O başka
1: basıyor
0: bir do, evet.
1: yine.
0: Bak mesela kendime de şaka
1: Evet.
0: yapıyorum.
1: Her
0: Şimdi sana bir
1: zaman
0: şey
1: abi. Evet.
0: çalacağım. Şu kanunu alayım. Bir tane film vardı. İstanbul Kanatlarımın Altında.
1: Çok severim.
0: Onun müziğini ben çaldım lütfen.
1: Yıllarca o kanunu dinledim.
0: Gerçekten mi?
1: Yemin ediyorum.
0: Bak
1: Açıp
0: gerçekten
1: dinledim.
0: mi deyince şöyle bir şey oldu. Bir gün dediler ki sen o musun dediler. Evet benim dedim. Ben şaka yapıyormuş.
1: Abi hatta hani sen beni tanımadan önce ben seni tanıyordum zaten.
0: Aa çok teşekkür ederim.
1: Evet, yani çünkü hani yıllarca açıp o şeyi dinledim. Çünkü kanunu da çok dinliyoruz mesela. Ama senin rengin her parçada çok belli oluyor, biliyor musun?
0: Vallahi çok
1: Valla
0: teşekkür ederim.
1: gerçekten. O
0: Çok
1: yüzden
0: teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: hani oradan hayranım yani.
0: Aa estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Bu söylemek çok kıymetli yani. Çok teşekkür ederim. O zaman senin
1: Bunu
0: için
1: da
0: bir şey
1: ilk
0: çalayım.
1: defa söylüyorum. Yani yüz yüze ona söylememişizdir. Daha önceden de konuştuğumuzda hani bu da burada kayıt altında
0: Aa çok teşekkür ederim. O zaman senin
1: olmasın.
0: için bir şey çalayım.
1: Olur abi.
0: Tamam.

0: Denk gelmedi biliyor musun? Ya
1: ellerine sağlık.
0: Tabii mızraplarımı takmam gerekiyordu ama böyle çaldım. Biz yurt dışında bir konserdeydik.
1: Evet.
0: Kutsi Ergüner'le beraber. O zaman bir İstanbul Kanatlarım adlı filmini yapan firmadan işte aradılar. Dediler ki böyle bir film müziği yapılacak.
1: Neyinde Kutsi Bey çalmıştı.
0: Evet, Kutsi Ergüner çalmıştı. O filmde birçok melodide de benim de payım vardır. Aslında orada baktığın zaman Kaan'ın Hakan Gör'ü yazıyor ama birçok
1: Evet.
0: sahnede ben improvizasyon olarak birçok beste yaptım.
1: Aa, çok
0: Müzik
1: şahane.
0: Tuluyhan Uğurlu'nun onu biliyoruz. Ama bazı bölümlerde de benim bestelerim de vardır. Hatta son şunu da anlatayım. Ben vizyona girdiğinde İstanbul Kanatlarım adlı filmi Almanya'da konserdeydim. Eşim aradı beni, dedi ki film çok beğenildi özellikle.

0: Müzikler çok beğenildi. Hatta sinemaya gittiğimde bütün film boyunca neredeyse kanun çalıyor deyince ben bayağı bir şey oldum. Sonra geldiğimde hemen ilk işim sinemaya gitmek oldu. Şimdi oturduk karanlıkta. Tabii bir girdi kanun. Ben yanımdaki kadına şey yaparak böyle heyecanla böyle dürttüm, dedim ki ben çalıyorum dedim. Karanlıkta düşsene birisi sana böyle, ne alakası? Kadın korktu biliyor musun? Sonra toparladım. Yani böyle de bir anım vardır
1: Kadın
0: yani.
1: şey demeseydi. Tuşeniz çok iyi hakan.
0: Vallahi onu bilmiyorum ama kadın doğru söylüyorsun ama yani hakikaten ama anlamıştır herhalde Tuşan'ın benim olacağını mı? Herhalde anladı. Harika adamsın ya. Güzel.
1: Ya
0: Abi.
1: kanun deyince de İstanbul'la inanılmaz bağdaşan bir enstrüman bence.
0: Evet. Kanun.
1: Çok.
0: Ya kanun çok tehlikeli bir saz. Zorluğu ne biliyor musun? Kanun en büyük tehlikesi şu. Kanun çok yetenekli bir saz. Halk müziği istersen halk müziği çalıyor. Diyor ki ben halk müziği çalarım, ben arabesk çalarım, ben caz müziği çalarım, ben sanat müziği çalarım, ben senin istediğin her müziği çalabilirim. Ama sen bu müziklere hakim misin diyor, biliyor musun diyor. Şimdi sen evet biliyorum diye ona yalan söylersen, kendine de yalan söylersen acayip bir şekilde dalga geçiyor seninle. Madara yapabiliyor seni. Ama işte bu sazın zorluğu bu. Eğer çok yetenekli olduğu için bütün müziklerle ilgili bir eğitim ya da en azından bir fikir sahibi olmalısın
1: Tabii.
0: diyerekten kesiyorum ve diyorum ki hadi o zaman bir tane şarkı
1: Hadi
0: söyleyelim.
1: söyleyelim.

0: Doğukancığım, nefesine sağlık. Çok güzel şarkılardı. Çalmaktan çok keyif aldık. Ben ve arkadaşlarım adına sana çok teşekkür ediyoruz. Ekibimizin adına çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha nice nice programlarımız olur.
1: İnşallah. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Bütün ekibi de teşekkür ediyorum ve kutluyorum birlikteliğiniz için. Güzel günler diliyorum
0: İnşallah, inşallah mutlu günler,
1: herkese.
0: sağlıklı günler olsun. Sayın izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle kucaklıyoruz. Sevgiler gönderiyoruz. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Sevgilerle.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmedim.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Ve en önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlıyım.

Yarınlarım olacak mı? Bilmiyorum, bilmiyorum. Sabahlarım doğacak mı? Bekliyorum, görmüyorum. Aşk sancısı inmez derler. Ciğerimde yaşıyor.

ezberledim ben. Okuya okuya bir türlü sana öğretemedim. Geceler boyu dizlerinin dibinde

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444 6080 ya da darulacize.gov.tr.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

gerek mi? Kurşun gibi ayrılık beni yenecek mi? Zaman geçecek mi?

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

Kalbimde bir hayali kalıp kaybolan şehir. Ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir. Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene. Biz sende olmasak bile sen bizdesin gene. Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ata topraklarımızda. Makedonya Üsküp'teyiz. Üsküp'ten merhabalar.

Geleneksel müziğin, Türk müziğinin peşindeki yolculuğumuz devam ediyor. Bugünkü rotamız Makedonya Üsküp. Ata topraklarımızdayız. Ve geleneksel musiki üzerine çalışmalar yapan çok kıymetli Elena Hanım'la birlikteyiz. Efendim programımız

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Çok
1: bulduk.
0: teşekkür ediyoruz.
1: Ben de.
0: Değerli sanatkar arkadaşlarımızla birlikte uzun yıllardır gerçekten güzel, önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Biraz bize bahsedebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Konserler, programlar, müzik çalışmalarınızdan.
1: Uzun zaman geleneksel müzikle başlayıp
0: Evet.
1: sonra başka bir müzikle bir fusion olarak
0: Evet.
1: çalışıyorum ama genellikle geleneksel müzikle uğraşıyorum. Sadece Makedonya toprağımdan değil, bütün Balkan ülkelerinden özellikle Türk müziği çok severim yani sonra Yunan, Bosna bilmiyorum ya yani bütün bölgeden müzik söylüyorum ve aynı zamanda araştırmacıyım hem belgesel şekilde olarak bu araştırmayı
0: Evet.
1: getiriyorum.
0: Akademik tarafımız da var yani,
1: Evet
0: akademik taraf,
1: yani
0: evet.
1: sadece bir şarkı bulup da söyleyip değil yani onun tam derine girmemiz lazım. Yani
0: Hikayesi nasıl yazılmış, hangi olaylardan olmuş
1: köklere
0: araştırıyorsunuz,
1: daha derin
0: köklere.
1: ve derin yani
0: Evet.
1: bir deniz, büyük bir deniz var aslında.
0: Evet.
1: Büyük bir macera yaşamak. Onun için bir çok kıymetli, ben çok mutluyum çünkü bayağı insanlarla tanışıyorum. Yaşlılarda, onlardan böyle şey mübadele eden yaşlılarla konuşurken çok zevk alıyorum. Aynı zamanda bir büyük bir hayatımdan parça yani bir onları bana destek, hayatım destek gibi
0: Evet.
1: hissediyorum. Yani büyük
0: Oralarda
1: bir aile gibi
0: eserlerde
1: hissediyorum.
0: alıyor musunuz onlardan? Mesela
1: Çok,
0: Türkiye'de
1: evet.
0: biliyorsunuz derleme deriz biz.
1: Derleme
0: Sanatkarlarımız,
1: yapıyorum. Doğru.
0: ustalarımız
1: Doğru.
0: köylere gider, kasabalara gider. Oralarda okunan türküleri kazandırırlar bizim müziğimize. Siz de öyle yapıyor musunuz?
1: Yapıyorum. Özellikle Türkiye'de, bütün Türkiye'de çok araştırma yaptım.
0: Evet.
1: Şimdi Makedonya bölgesinde Yörüklerle yeni bir albüm çıkacak benim.
0: Evet.
1: Yaptığım araştırma
0: Yörüklerle.
1: Yörüklerle.
0: Evet. Balkan müziğinde katılır mısınız bilmiyorum. Ben şunu çok hissediyorum. Yani böyle bir hüzünlü, duygusal bir şarkı bile söylesek içinde bir coşku mutlaka var.
1: Evet.
0: Yani Balkanlar demek coşku demek aynı zamanda. Öyle değil mi? Ne dersiniz?
1: Coşku.
0: Evet.
1: Hüzünlü coşku
0: Hüzünlü
1: diyebilirim.
0: coşku. Evet, çok enteresan oldu. Ya benim çok ilgimi çekmiştir. Kederli, yani bizim üzüleceğimiz bir şarkıda bile içinde mutlaka bir coşku görürsünüz,
1: Evet.
0: yaşarsınız bunu.
1: Evet.
0: Peki, güzel bir eser daha rica etsek sizden. Birinci eserimiz çok güzeldi. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür
0: Değerli
1: ederim.
0: sanatkar arkadaşlarımız, zaten Balkanların müzisyenleri hiç konuşmaya gerek yok. Muhteşem.
1: Evet.
0: Yani bir kere hiç bilmedikleri bir şarkıyı bile hemen sizinle beraber bir provada çalabilirler. Hangi eserimiz var sırada?
1: Şimdi sırada Oro diye bir eser. Onun gerçek ismi Koga Kodish Momeza Voda,
0: Evet.
1: Makedon sözlerine. Ve aynı zamanda bir Sefart Yahudilerden sözleri Ladino dilde
0: Evet.
1: söylüyorum. Bir karışık şarkı oluyor.
0: Evet. Makedonya bölgesine ait değil mi şarkımız?
1: Evet.
0: Peki, buyurun.

0: Elena Hanım çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce sohbetini yapmıştık. İşte duygusal şarkılarda bile bir coşku var diye. Eğer yanılmıyorsam sizde bir düğün şarkısı, aslında düğün bahseden bir eser okudunuz. Dinlediğimizde çok duygusal bir şarkı ama düğün bahsediyor, öyle değil mi?
1: Yani aslında iki hikaye var.
0: Evet.
1: Çünkü hem Sefarad'dan, Marokko'dan
0: Evet.
1: kaynak var. Onun düğün şarkısı aslında
0: Evet.
1: Scalerica de Oro gerçek
0: Evet.
1: şarkı. Ve o anlatıyor bir merdiven, altından merdiven ve
0: Evet.
1: yeni bir gelin geçer o merdivende.
0: Evet.
1: Ve bildiğimiz gibi düğün hem hüzünlü hem neşeli
0: Evet.
1: bir
0: Yani
1: duygu var.
0: gelin evden
1: Dediğin,
0: ayrılırken üzünlü olur ya
1: evet.
0: biraz, herhalde onu anlatıyor
1: Ve
0: galiba.
1: doğru,
0: Evet.
1: evet, yani yeni gelin çıkacak o altın merdivenden ve diğer hikaye Makedon
0: Evet.
1: türküsü, Ege bölgesinden, Selanik bölgesinden.
0: Evet.
1: O da şey anlatıyor, delikanlı kıza diyor, ne zaman gideceksin su almaya, beni de çağır, ben seni yardım edeceğim, su beni
0: Evet. Centilmen
1: taşınacağım.
0: bir delikanlı yani.
1: Ve evet, öyle bir şey
0: Evet.
1: yani.
0: Gerçekten hangi türküyü dinlesek? İşte Balkanlardan bir eser okudunuz. Düğünü anlatıyor, aşkı anlatıyor, sevgiyi anlatıyor. Aynı şekilde bizim Neşet Ertaş üstadımız, efendim, aşkı nasıl güzel anlatıyor, değil mi?
1: Evet.
0: Yazımı kışa çevirdin, bak gözümde yaşa Leyla derken. Aslında o kadar güzel bir dil var ki, farklı farklı dillerde de söylense duygu aynı.
1: Evet.
0: Yani dinlediğinizde, değil mi, o duyguyu alıyorsunuz. İşte o yüzden biz de ekibimizle birlikte bu geleneksel müziğin peşine düştük. İşte bu duyguyu, bu sevgiyi yüzyıllara, bin yıllara sari, yani devam eden, hiç eskimeden, mesela bir eski şarkı diyoruz.

0: Geleneksel müzik diyoruz. 1000 kere söylemişizdir. Ben mesela 2000-3000 kere söylediğim türküler var ama sıkılmadan söylerseniz insanlar da sıkılmadan dinler. O yüzden var olsun geleneksel musikimiz, müziğimiz diyoruz. Peki
1: En önemli o duyguyu getirmek tekrar ve tekrar. O
0: evet.
1: Duygusuz kalmaması.
0: Çünkü saf, gerçek duygular işlendiği için hem sözlere hem müziğe işte yüzyıllar geçse de eskimiyor, öyle değil mi?
1: Evet, doğru.
0: Peki bir iki eser de ben seslendirsem olur mu acaba?
1: Tabii ki.
0: Rumeli
1: Seve seve.
0: bölgesine ait yine güzel bizim sizin de çok iyi bildiğinize inandığım iki eseri arka arkaya inşallah okuyacağız potpourri şeklinde.
1: Benim sevdiğim
0: Evet.
1: türkü
0: Evet,
1: okuyacaksınız.
0: evet.

Üsküp'te bize anlatan, bize ait şarkılar, türküler söyledik. Geleneksel müziğin peşindeki yolculuğumuz devam ediyor. Müzikle kalın, hoşça kalın. Tütün.

Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444 6080 ya da darulacize.gov.tr.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trep dışında her şeyi çekerim.
1: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
2: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Bir neslin rüyası gerçeğe dönüşüyor. Vincenzo Montella önderliğindeki Ay Yıldızlılar kıtaları aşan dev heyecana ortak oluyor. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Dünyanın en büyük yıldızları nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. Dünya Kupası'nın tüm coşkusu 1974'ten bu yana olduğu gibi yine TRT Parkı ile yaşanıyor. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz.

İşte 80'ler ekranı, işte müzik, işte Samanyolu. Müzikli zaman yolculuğumuz başlıyor. Gündüz gece hayalin gözlerimde mesut olasın diye. Samanyolu ayda bir yayımlanan ve müziğin neredeyse her türüne yer veren bir müzik programı. Programda dans ve eğlence de var, birbirinden değerli Türk sanat müziği bestecilerinin eserleri de. Şarkılarla, türkülerle renklendikçe renklenen bir program Samanyolu. Süremiz yettiğince Samanyolu'nun en özel görüntülerini ekrana taşıyacağız efendim. Siz yeter ki böyle nostaljik bir müzik fırtınasına hazır olun.

0: Evet, yıllardır eskimeyen bir aranjeyle başladık. 1991 yılında kaybettiğimiz Ertan Anapa'nın sanat yaşamı 1961'de başlamış. Çok sayıda plak doldurmuş, pek çok besteye imza atmış ve pek çok şarkıyı da o benzersiz yorumuyla gönüllere ekmiş.
1: Benim bütün dualarım seninle.
0: Benim bütün dualarım seninle, onun sesiyle bütünleşen bir aranje. Bir zamanların o çok ünlü Historia de un Amor şarkısı, Sezen Cumhur Önal'ın yazdığı bu Türkçe sözlerle çok sevilmiş. 1969'dan bu yana dinleniyor, söyleniyor.

0: Zaman yolunda her tür müziğe yer verildiğini söylemiştik. Müzik yelpazesi böyle geniş olan bir programda Türk sanat müziği olmaz mı hiç? Dönemin izleyicileri çok şanslı. Bu program sayesinde çok değerli bestecilerin evlerine de konuk olmuşlar.
1: İzleyiciler, şu anda çok değerli bir bestecimizin Sayın Erdoğan Berker'in evinde konuk olarak bulunuyoruz. Ve bu arada Sayın Berker'e sürpriz olarak sanatçılarımızı ve güfte yazarlarımızı da birlikte getirdik. Efendim, bu arada bizleri misafir ettiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz, sayın eşinize ve size.
2: Şans Hanım, bizler de sizlere ve sayın sanatçı konuklarımıza evimize hoş geldiniz diyoruz. Ve bu vesileyle bütün sevgili seyircilerimize Berker ailesi adına en içten sevgi ve saygılarımızı sunarım.
1: Efendim, o zaman şöyle başlayalım. Şiirlerinizi nasıl seçiyorsunuz bestelerinizi yaparken?
2: Şiir seçmek bence çok mühim. Çünkü ben şahsen şiirle besteyi aşağı yukarı aynı dengede tutuyorum. Bunlar birbirine son derece bağlılar ve iyi bir beste için mutlaka şiirin bir şey ifade etmesi ve değerli olması gerek. Benim şiirleri seçiminde biraz

0: olabilecek böyle vurucu albenisi olan bir mısra, bir iki mısra gibi bir kısımdan olmasını tercih ediyorum.
1: Efendim, biz de gifte yazarlarımızdan Sayın Ayten Baykal'la birlikteyiz. Onu da beraberimizde getirdik. Sizin bir kolektif çalışmanız var sanırım. Değil mi?
0: Evet, Yunus Canusu gibi. Hanım. Ben 1982'de bu beste çalışmalara başlarken çok değerli sanatçı arkadaşım Sayın Ziya Taşkent benim bu merakımı anlamış ve bana sürpriz olarak birkaç tane çok güzel şiir getirmişti. Mesela Şarkılardan Fal Tuttum, Tutunacak Bir Tek Dal isimli ve Sayın Mehmet Erbulan'a ait şiirler bunlardan birkaçı. Keza bu sırada Sayın Ayten Baykal Hanımefendi ile tanıştım.
1: Evet.
0: Kendisinden pek çok şiirler aldım ve pek çoğunu besteledim. Örneğin Sayın Ayten Hanım'dan Yağmurlarla Ben, ondan sonra İçinde İlk Aşkın İlk Baharı Var gibi şiirlerin yanı sıra Yunus Gibi adlı şiirde besteledim.
1: Evet, Ayten Hanım, sizden Yunus Gibi rica etsek bizim için söyleyebilir misiniz sözlerini?
2: Memnuniyetle, Cansan. Sana öyle hasretim ki bir çabam yok varam diye. Yandım ama susuzluktan, içmiyorum haram diye. Bana cansın, gönlüme yar. Nasıl tatlı özlemin var. Dolaştırsa diyar diyar. Bir gün demem aman diye.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz efendim.
2: Rica ederim.
1: O zaman biz bu güzel besteyi Faruk Tınaz'dan dinleyelim.

0: Dönemin en çok sevilen şarkılarından biri Yunus Gibi. Sözler Ayten Baykal'a, beste ise Erdoğan Berker'e ait. Ünlü bestekarın çok sevilen, dillerden düşmeyen öyle çok eseri var ki. Onlardan biri de Sevgisiz Yaşayamam. Genç izleyicilerimiz anımsayamamış olabilir. Belki eserin güfte yazarı Halit Çelikoğlu hatırlamamıza yardımcı olur.
1: Bu hayatın yükünü kalbimde taşıyamam. Ömrümün bir gününü sevgisiz yaşayamam. Sevilmeye muhtacım, hasrete alışamam. Sevgi benim baş tacım, sevgisiz yaşayamam. Sevginin adı vardır, başka bir tadı vardır. Özlenen yanı vardır, sevgisiz yaşayamam. Sevgisiz yaşayamam.
2: Çok teşekkür ederiz Halit Bey. Bu şarkım Hicaz makamında demiştim.
3: Evet.
2: İsterseniz Emel Sayın hanımefendiden dinleyelim.
3: Evet, lütfen.

0: Eser güzel, yorum güzel, Emel Hanım zaten hep güzel. Her şey çok güzel de içimizden bir ses biz Erdoğan Berker'in evindeyken stüdyoda çok acayip şeyler olduğunu söylüyor. Niye böyle hissettik ki? Stüdyoya dönelim de içimiz rahat etsin.
1: Teşekkürler, teşekkürler ve aramızda değerli bir konuğumuz var. Arif Şentürk. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Hoş geldin.
1: Nasılsın?
2: Allah'a şükür iyiyim.
1: Bir şey sormak istiyorum. Bu tabii. Yılbaşı gecesi televizyonda bir şarkı söyledin, bir rock and roll.
2: Okuttular, evet.
1: Kimin şarkısı?
2: Elvis Presley.
1: Şarkının ismi neydi?
2: Bi ba pulula, şi ba pulula diye bir parçası var.
1: Bir şöyle tekrarlamaya çalışabiliyor musun? Biraz.
2: Bi ba pulula, şi ba pulula. İşte falan filan.
1: Peki ben şimdi burada bir rock and roll söylemeye çalışsam bana eşlik eder misin?
2: Herhalde ederim.

Türkiye'de rock and roll deyince akla ilk gelen isimdir Erol Büyükburç. Sahne repertuarıyla, giyimiyle, kuşamıyla, danslarıyla Türkiye'nin Elvis'i o. Blue Suede Shoes'da en güzel yorumladığı Elvis Presley şarkılarından.

0: Arif Şentürk şarkıya gayet başarıyla eşlik ediyor ama biz onu seslendirdiği Rumeli türküleriyle tanıdık. Böyle bir programda mutlaka bir türkü köşesi de olmalı. Stüdyodaki o köşeyi bulursak tanıdığımız, bildiğimiz, özlediğimiz Arif Şentürk'le de buluşabiliriz belki.
1: Sağ olun, o zaman sizleri dinliyoruz. Evet, alkışlarınızla.

Makedonya'nın Kumanova kasabasında doğan Arif Şentürk, 1956 yılında ailesiyle Türkiye'ye göç etmiş. 1975 yılında TRT Amatör Sesler sınavında başarılı olmuş ve Nida Tüfekçi'nin desteğini almış. Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm çıkaran Şentürk, Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle hafızalardadır.

Huşen Gazeroğlu. 2019 yılında hayatını kaybeden Azeri sanatçı, 80'ler boyunca ekranın en sevilen yüzlerinden, seslerinden biri oldu. 1979'da Türkiye'ye yerleşen Azeroğlu, seslendirdiği Size Salam Getirmişem'le tanınmış ve çok sevilmişti. Yaşı el verip de Huşen Gazeroğlu'nun sıkça getirdiği bu selamları hatırlayanlar, bu sevimli kız çocuğunu da hatırladılar bile. Bir babanın kızına söyleyebileceği en güzel sözler işte bu eserde.

Samanyolu ekibi tüm izleyicilerini mutlu etmek için öyle özenli içerikler hazırlamış ki programın her bölümü sanki müzik şöleni. Müzikli bir şölen varsa en özel davetli de sanat güneşimiz olmalı elbette. Zeki Müren çok sevilen bir şarkıyla programın konuğu. Yağdır Mevlam Su. 1985'te yılın şarkısı seçilen eserin güftesi Erol Martal'a, bestesi ise Mahmut Oğul'a ait. Çatma.

İlk bölümü 1987 yılının başlarında yayımlanan bir müzik eğlence programı Samanyolu. Dönemin müzik kültürüne ve müzik ruhuna ayna tutan bu yapımlar iyi ki ortak hafızamızda. Bu program hem o günleri özleyenlere hem de yaşı gereği bu programları hiç hatırlamayanlara. Görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşçakalın.

0: Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444 6080 ya da darulacize.gov.tr.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var, GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok, minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Turkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Turkcell gücünde 5G.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
9: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
10: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
9: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Merhaba sevgili seyirciler. Kudema programına hoş geldiniz. Bu programda Yunus Emre'nin aşka çağıran sesini eserler, şiirler ve şarkılarla duymaya çalışacağız. Duymuş olduğunuz üzere ilk eserimiz Yunus Emre'ye ait bir şiire, bendenizin yaptığı bir besteydi. Ey dost, aşkın denizine düşem, gark olam yürüye. Yunus Emre'den bahsetmek çok zor. Çünkü Anadolu mayasının en temel unsurlarından biri olan Yunus Emre, kendisinden sonra gelen tüm nesiller üzerinde büyük etkiler bırakmıştır. Bu bahsetmenin zorluğuna rağmen Milat hocamızdan yine de Büyük Yunus hakkında birkaç kelime alabileceğimizi umuyoruz, eğer lütfedebilirlerse. Hocam, bize Yunus Emre hakkında kısa bir malumat verirseniz bahtiyar oluruz. Şimdiden teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim hocam. Şimdi Yunus Emre'nin gerçek hayatı hakkında esasında çok bilgi yok elimizde. Yani bir Mevlana gibi Yunus Emre'nin doğum tarihini bilmeyiz, vefat tarihini yine net olarak bilmeyiz. Ve hayatı bizim için hep menkıbelerle gelmiştir. Bu da yetmezmiş gibi belli bir süre sonra başka Yunuslar da ortaya çıkmış ve Yunus Emre gibi şiirler, onu taklit ederek bazı şiirler yazarak işi biraz da zorlaştırmışlardır. Ama şunlardan net olarak eminiz. Yunus Emre 1240'lı yıllarda doğmuştur. Bu da Mevlana'nın

0: tam olgun yaşlarına, Konya'da bulunduğu senelere denk gelir. Yunus Emre'nin hangi şehirde doğduğunu yine bilmeyiz, hangi şehirde vefat ettiğini bilmeyiz. Ancak Türk tarihi için, Türk dili için, Türk kültürü için vazgeçilmez bir noktada duruyor Yunus Emre. Bir kere Türkçenin edebi bir dil olarak teşekkül etmesi ve gelişmesi için ilk adımları ve en önemli adımları Yunus Emre atmıştır. Tasavvufu şiir diline ve Türkçe'ye katmaya çaba göstermiştir. Her halükarda iyi ki Yunus Emre bu topraklarda yaşamış, iyi ki divanı günümüze ulaşmış ve iyi ki Yunus Emre'ye asırlardan beri besteler yapıla yapıla günümüze gelmiş ve günümüzde de bu besteler devam ediyor.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Milletlerin bazı şansları vardır. Bunlar bazı önemli sanatçılar. Bu sanatçılar sayesinde nesiller kendisinden öncekilerle iletişim kurabilirler ve bu sayede kültürel kimlikler oluşur ve milletler güçlenir. Eğer milletlerin kültürleri ve kültürel kimlikleri güçlü değilse hiçbir zaman büyük bir millet, büyük bir ülke haline gelmeleri mümkün değildir. Bu açıdan da Yunus Emre bizim en büyük şanslarımızdan biri diyebiliriz. Bize hangi şiir lütfedeceksiniz Sayın Hocam?
0: Estağfurullah. İlk şiir olarak haber eylen aşıklara aşka gönül veren benem şiirini seslendireceğim.
1: Buyurunuz kıymetli hocam.

Haber eylen aşıklara, aşka gönül veren benem. Aşka baha kim yetire? Aşk madenin bulan benem. Yer gök dolu bu aşk durur. Aşksız hiç nesne yok durur. Aşk bahrisi olubanı, denizlere dalan benem. Deniz yüzünden su alıp sunu verirem göklere. Bulutlayın seyran edip arşa yakın varan benem. Yıldırım olup şakıyan, gökte melaik dokuyan, bulutlara hüküm sürüp yağmur olup yağan benem. Gördüm göğün meleklerin her biri bir cümbiştedir. Hak çalabın zikrineder. İncil-i hem Kur'an benem. Gördüm diyen değil gören, bildim diyen değil bilen, bilen oldur, gösteren ol, aşka esir olan benim. Sekiz uçmak aşıklara, köşk-ü saraydır onlara, Musa aleyhin hayran olup Tur dağında kalan benem. Kalem çalınacak, görgil. Haber böyle durur, bilgil. Kalu bela kelecisin, bunda haber veren benem. Deli oldum, adım Yunus. Aşk oldu bana kılavuz. Hazrete deyin yalınız, yüz sürüye varan benim.

0: Teşekkür ediyorum Sayın Hocam.
1: Teşekkür ediyorum sevgili kardeşim.
0: Şimdi sözü müziğe bırakacağız ve sözleri Yunus Emre'ye, bestesi bendenize ait olan Sensin Benim Canım Canı adlı eseri seslendireceğiz. Buyurunuz kıymetli arkadaşlarım.

Çok teşekkürler kıymetli arkadaşlar. Biraz evvel Milat hocamızın söylediği gibi Yunus Emre yaşadığı dönemdeki kargaşayı ve birçok sıkıntıyı kendi içine, kendi özüne dönerek aşmıştır. Şiirlerinde bu duygu kendini defaatle göstermektedir. Milat hocamız şimdi bize bu duyguyu en güzel şekilde anlatan Yunus şiirlerinden birini seslendirecekler. Severim ben seni candan içeri. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam şimdiden.

Severim ben seni candan içeri. Yolum ötmez bu erkandan içeri. Nere varır isem gönlüm dolusun. Seni kande koyam bundan içeri. Beni sorman bana, bende değilem. Suretim boş gezer tondan içeri. Beni benden alana ermez elim. Kadem kim basa sultandan içeri. Tecelliden nasip erdi kimine. Kiminin maksudu bundan içeri. Kime dokunduysa ol dost nazarı. Onun şulesi var günden içeri. Senin aşkın beni benden alıptır. Ne şirin dert bu, dermandan içeri. Şeriat, tarikat, yoldur bilene. Hakikat, marifet, ondan içeri. Süleyman kuş dili bilir dediler. Süleyman var, Süleyman'dan içeri. Sülûkü seyreden aşkın erine, niçe mezhep olur dinden içeri. Dinin terk edenin küfürdür işi. Ne küfürdür bu? İmandan içeri. O bir dilber durur, hiç yok nişanı. Nişan olur mu? Nişandan içeri. Meğer Yunus gözü tuş oldu dosta, ki kaldı kapıda ondan içeri.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli arkadaşlar ve Milat Hocam. Gerçekten ruhunuzu katarak çaldınız ve Yunus Emre'nin duygu dünyasına bir nebze olsun girebilmemizi sağladınız. Şimdi sözü müziğe bırakacağız ve yine bestesi bendenize, sözleri Yunus Emre'ye ait olan Senden Yedir Cevri Cefa, Ben Nice Ah Etmeyeyim adlı eseri arkadaşlarımla birlikte çalacağız. Buyurunuz kıymetli arkadaşlar.

Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Her noktasında gerçekten Yunus Emre'nin bize sunduğu derin duyguları hissettirdiniz. Hepinize tekraren teşekkür ediyorum. Sözü şiire bırakacağız ve Milat Salmani Hocam bize Benem Zare Kılan Şol Yare Karşı adlı Yunus Emre'nin çok bilinen bir şiirini seslendirecekler. Kendisine cellosuyla Gökhan Sığırtmaş arkadaşımız eşlik edecekler. Buyurun kıymetli arkadaşlarım.

benem zari kılan şol yâre karşı. Gönülde can veren dildare karşı. Geceler subhadek hayranu mestem, oluban muntazır didare karşı. Sehergahın durup zari kılıram, sanasın bülbülem gülzare karşı. Alaldan canımı aşkı ilahi, benem mecnun gibi avare karşı. Cemalin şem'ine pervane gibi yakaram perrubali nare karşı. Anın aşkı şerabın nuş edelden erişir yüreğime yâre karşı. Bugün Mansur benem. Bugün Mansur benem aşkın yolunda. Yürüyüp çark vuram şol dâre karşı. Biçare bülbülem aşk bahçesinde. Varam haber verem şol yâre karşı. Aşık Yunus bugün gurbette kaldı. Aşık Yunus bugün gurbette kaldı ki aşkı söyledir dildare karşı. Ki aşkı söyledir.

Çok teşekkür ediyorum Milat Hocam ve Gökhan kardeşim. Yine gerçekten çok müstesna bir eşlik ve çok müstesna bir şiir icrası oldu. Tekraren teşekkür ederim. Bu güzel şiir ve icrayla Kudema programının da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki hafta yine bir kadim şairin duygu dünyasına hep birlikte dahil olmak üzere bizimle beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. Aşkla kalınız.

0: Buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın.

0: Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saygıyla, hürmetle, muhabbetle. Efendim, bir Semavi Hisler programıyla daha sizlerle birlikte olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz. Ve bugün konuğum çok kıymetli hocam, Bekir Sıtkı Sezgin hocamızın da aynı zamanda evladı Kutsi Sezgin. Hoş geldiniz kıymetli hocam.
1: Hoş bulduk efendim. Merhabalar.
0: İyisiniz inşallah kıymetli hocam.
1: Hamdolsun, teşekkür ediyorum.
0: Allah
1: Sağ olun.
0: elinizi artırsın.
1: Bizi ulvi bir havaya soktunuz. Biz
0: Eyvallah,
1: teşekkür ederiz. Sağ
0: çok
1: olun.
0: teşekkür
1: Eksik
0: ederim.
1: olmayın.
0: Çok sağ olunuz.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Hocam, sizin o güzel sesinizi hızla duymayı istiyoruz.
1: Elbette.
0: Buyurunuz.

0: Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.
1: Estağfurullah, estağfurullah efendim.
0: Merhum pederi aileleriniz Bekir Sıtkı Sezgin beyefendi
1: Evet.
0: musikimize hem yorumculuğu hem bestekarlığı itibariyle olağanüstü bir değer kattı ve kazandırdı. Bu konuyla alakalı neler söylemek istersiniz kıymetli hocam?
1: Eyvallah. Rahmetli pederimizden aldığımız misyonu sanat hayatımız boyunca devam ettirmek için bugüne kadar uğraştık.
0: Eyvallah.
1: Bugünden sonra da ne kadar ömrümüz olursa o şekilde yürütmeye, sürdürmeye çalışıyorum.
0: Eyvallah.
1: Birçok Kültür Bakanlığı adına, Kütüphaneler Genel Müdürlüğü adına, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü adına yapmış olduğum şeflik görevlerinde birçok proje ürettim yurt içi ve
0: Eyvallah.
1: yurt dışında. Bu musikinin devamı olması için, aktarılması için musikimizin gençlerimize sevdirilmesi ve yaşatılması. Bu temel anlamda en önemli projemiz esasında. Bunun
0: Eyvallah.
1: için çalışmalar yapmamız gerekiyor. Tabii
0: Kesinlikle.
1: düşündüğümüz şeyler de var. İnşallah tahakkuk edecektir diyorum.
0: İnşallah. Çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Bir diğer eserimize devam edelim isterim.
1: Tabii ki,
0: Eyvallah.
1: tabii ki.
0: Buyurunuz.

0: Çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık.
1: Estağfurullah.
0: Bu eserin anonsunu da yapmadık başta. Siz bu eseri anlatabilir misiniz kıymetli hocam?
1: Tabii. İstanbul Radyosu neyzenlerinden rahmetli bestekar hocamız Doğan Ergin hocamıza ait bir eser. Güftesi de Şeyh Zekai Efendi'ye ait bir
0: Eyvallah.
1: İlahi.
0: Hicaz bir ilahi.
1: Evet.
0: Rahmet olsun onlara da böyle güzel bir eseri bizlere
1: evet,
0: bırakmışlar.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Kıymetli hocam o güzel sesinizi böyle defalarca kez duymak istiyoruz.
1: Estağfurullah.
0: Bir eserle daha devam edelim mi ne dersiniz?
1: Tabii ki.
0: Eyvallah. Buyurunuz.

0: Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.
1: Estağfurullah, estağfurullah.
0: Programımızın sonuna geldik. Son duygu ve düşüncelerinizi alarak kapanışa geçelim isterim.
1: Musikimiz bir hazine. Bu hazinenin ileri kuşaklara aktarılması için hepimiz elimizden gelen en büyük gayretleri acele ederek sarf etmemiz lazım.
0: Eyvallah.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ederiz kıymetli
1: Estağfurullah.
0: hocam.
1: Ben teşekkür ederim
0: Var
1: konuk
0: olun.
1: ettiğiniz için. Sağ olun.
0: Estağfurullah. Var
1: Bütün
0: olun.
1: arkadaşların da ellerine sağlık.
0: Çok teşekkür ederiz. Kıymetli dostlar, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Bir büyüğümüz derdi ki, hem bu dünyada hem de ahirette cenneti yaşamak istiyorsan eğer, insanlardan bir tane de olsa Allah razı olsun almaya çalışın. İşte bizler hepimiz bu duaya talip olma arzusu ile sizlerin huzuruna çıkmayı kastededik. Allah bizi buna muvaffak eylesin inşallah. Efendim saygıyla, hürmetle, muhabbetle, hoşça kalın.

0: Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Gökhan Türkmen yeni şarkısı Yalan'ın klibinde nasıl bir teknik kullandıklarını Müzik Sayfası ekibine anlattı.
2: Yapay zeka ile yapılan işler yapılıyorken, bir sürü yapay zeka dolaşıyorken bizim makarayla böyle bir şey yapıyor olmamız bana cesaret olarak çok özgüven açıkçası aşıladı.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Emre Altuğ ve Hande Ünsal hangi şehirde konser verdi?

0: Basın mensuplarının sorularına yanıtlayan Cengiz Kurdoğlu şarkılarının hangi tarzda uyarlanmasını istiyor?
1: Gerçekten kendine yakışır çok önemli tarzlar var. Onu bir takım sıkıntılar olarak şimdi ayırt etmiyorum ama olabilir.
0: Müzik Sayfası ekibiyle bir araya gelen Altay kendisi için ayrı bir yere olan o özel şarkıyı açıkladı.
2: Babama seni seviyorum kelimelerini kullanmadım, babamdan da duymadığım için seni seviyorum diyemedim ya, seni çok özledim diye biter o şarkının sözleri zaten. O yüzden de benim en önemli şarkımdır diyebilirim.
0: Müzik Sayfası Pazar TRT Müzik'te.

0: Türkiye'yi Dinliyorum programı hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben Mehmet Zeki Güray, Malatya doğumluyum.
2: İlker Mandallı, Malatya doğumluyum ben de.
0: Bugün Nemrut'tayız. Acayip bir yerdeyiz.
1: Bayağı yüksekteyiz.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Senet dışında her şeyi çekerim.
1: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
2: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
8: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
7: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş

bizim için büyük şey ifade ediyor sokakta çalmak. Yani farklı bir hissiyat, farklı bir derinlik oluyor. İnsanlarla iletişimde oluyoruz. Sürekli bir şeyler isteyenler, bir şeyler söyleyenler, bir duygu paylaşımı vesaire. Büyük bir aşkla yapmaya çalışıyoruz yani, öyle söyleyeyim.

Çocukluğumdan beri gitar ve bağlama çalıyorum. Dede sazı çalıyorum aynı zamanda. Dedem de bağlama çalıyordu. Aynı zamanda ben aşçıyım. Çocukluğumdan beri baba mesleği, aşçılık var. Aşçılıkla müzik hep beraber yan yana gitti. İkisi de benim için büyük bir aşktı. Sokakta çok çaldık yıllarca. Çocukluğumdan beri kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz.

Taylan Yıldırım ben. 15 yaşında başladım müziğe. 22 yaşındayım. 7 yıldır uğraşıyorum. Gitarla başladım. Rock, blues tarzlarda. Soner hocamdır. Şu an daha çok kemençeyle uğraşıyorum.

0: Annem Sivaslı, babam Trabzonlu. Abim işin bağlama tarafına sarıldı. Ben biraz daha Karadeniz'de kaldım diyelim. Kemençe'ye devam ediyorum.
1: Sonra onu birleştirdik.

0: Uzun yıllardır gitar, piyano ve yan flüt çalıyorum. Aynı zamanda yaklaşık bir 4-5 senedir ses mühendisliği yapıyorum. Bu konuda çok keyif alıyorum. Bu inanılmaz bir his gerçekten. Ama tabii ki ilk başladığım enstrüman olarak gitarın bende yeri çok farklı. Ancak piyano özelinde düşündüğümüz zaman o da bambaşka bir konumda. Ama öncelikli tercihim her zaman gitar olur.
1: Seher vaktinde gençlik çağında.

Annede de babada da nota bilgisi var, kulak var diyelim. Kardeşime de bana da bu geçmiş. İkimiz de çocukluğumuzda başladık müzik yapmaya zaten. Kardeşim Taylan'da çocukluğundan beri müziğe eğilimi vardı. Hem vokal olarak hem enstrüman olarak. O da bağlama, kemençe, gitar çaldı benimle beraber. Ben kemençe hariç diğerlerini ben de çaldım. Çocukluğumuzdan beri sürekli bir müzik paylaşımı var. Ve beraber yaşıyoruz. Ufak bir stüdyomuz var. Aynı zamanda lokantada çalışıyoruz. Kendi lokantamızda.

Abimle müzik yapmak çok sıcak bir his. Çünkü ev ortamındayız. Bazen hiç beklemediğimiz anda bile çok yaratıcı şeyler çıkabiliyor. Mutluyum bundan.

çocukluğumda çok farklı müzikler de dinledim. Yani o kadar evrensel oldum ki müzik dinleme konusunda. Çok değiş de dinledim, değiş çaldım, türküler çaldım. Ama önce rock'la başlamıştım. Müzik hayatıma yani böyle girişim Anadolu rock'la. Cem Karaca, Barış Manço'yla oldu. Ondan sonra biraz daha Cem Karaca, Barış Manço'yu dinleyince tabii ki doğal olarak Türkiye'de kayıyorsun. Çünkü onlar da eski türküleri alıp yeni versiyonlarını yapıyorlardı. Yıllarca onu yaptılar.

Bu ekiple müzik yapıyor olmak gerçekten inanılmaz bir şey. Lise yıllarından beri birlikte müzik yapıyoruz. Sahneler aldık, sokakta çaldık. Özellikle sokakta çaldığımız dönemde gerçekten böyle hem ihtiyaç için çaldık, bir dönem ihtiyaç için çaldıktan sonra o kadar keyifli bir şeye dönüştü ki artık keyif için çalmaya başladık ve o noktada gerçekten muazzam şeyler yaşattı bize.

ilk sokakta çalmaya başladığımızda açıkçası böyle bir tık garip hissettirmişti. Ancak sonrasında inanılmaz keyif almaya başladık. Yani çok standart bir şey gibi. Bizim sokaktan yürürken bir anda çıkartıp çalmaya başlıyoruz gibi bir duruma dönüştü. O gerçekten muazzam.

asıl enstrümanım bateri ama vurmalı çalgıların hepsini çalıyorum aslında. Ritim aleti bence çok önemli bir alet. Yani orkestranın çaldığın ekibin tamamen ritmi ona ait. Yani bence aslında her şey, bütün altyapısı oraya bağlı.

Sokakta çalmakla sahnede çalmak arasında şöyle bir fark var. Sahnede çok daha işte kendini duyabiliyorsun, ekip arkadaşlarını duyabiliyorsun. Özellikle sana özel bir şeyler hazırlanıyor. Ama sahnede öyle değil, yan yanasın. Hani öyle çok bir şey yapmana gerek yok. Yan yanasın ve direkt onu duyuyorsun. Böyle dirsek temas çalıyorsun. Harika mıyız gerçekten? O çok farklı.

Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulacize.gov.tr.

0: göre. Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik bu akşam TRT Müzik'te.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Turkcell'e çekiyoruz.
5: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Turkcell gücünde
6: 5G. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

Yarınlarım olacak mı? Bilmiyorum, bilmiyorum. Sabahlarım doğacak mı? Bekliyorum, görmüyorum. Aşk sancısı inmez derler. Ciğerimde yaşıyor.

ezberledim ben. Okuya okuya bir türlü sana öğretemedim. Geceler boyu dizlerinin dibinde.

Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.

Adım Melisa, soyadım Yılmaz. Çocukluktan beri hayalim çello çalmaktı. Müzik olmasaydı hayat bence çok iyi olmazdı. Benim bir hayalim var. Ben bütün dünyada tanınmak istiyorum. Çellist olmak istiyorum ben büyüyünce.

0: şöyle bir şey, buradan genel bir opera yorumu yapmış olayım. Hepsinin içinde eminim ki birazcık arabesk Türk müziği bir şey var.
1: Öyle mi? Evet. Bir iki imza atıyoruz müziğin ritmi programı olarak.
0: Kariyerimi siz inşa edin şu an.
1: Aa,
0: İsim sizde, isim hakkını size veriyorum.
1: Bundan sonraki yolculuğunda ismine biz karar veriyoruz. Ve çoğunluk ilk sen Öner dedi. Ben de ilk sen Öner'le müziğin ritminde birlikte olduğum için çok mutluyum.
0: Ben
1: sevdin mi ismini?
0: Alıştım birazcık. Benimmiş gibi hissediyorum.

0: okuyorum.
1: Melike ile Müziğin Ritmi yarın TRT Müzik'te.
2: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Trip dışında her şeyi şekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
6: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
7: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

Çok teşekkür ederim efendim alkışlayan. Elleriniz, yürekleriniz dert görmesin. Çok teşekkür ederim. Efendim Erzurum'dan TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz ve TRT Müzik ekranlarından da izlemekte olduğunuz Doğudan Sesler programımızı ekranları başındaki siz değerli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız. Efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz. Stüdyomuz bizim her daim seyircimiz, konuklarımız bizim en büyük itici gücümüzdür, enerji kaynağımızdır. Bu akşam yine böyle coşku dolu, bu akşam keyifli, güzel bir atmosfer bizi bekliyor. Ekranlara başındaki gerek izleyenlerimizi, gerek sizleri. Zira güzel bir konuğumuz, mihmanımız var. Kendisini daha önce de bu stüdyoda ağırlamıştık. Yıllardır hem bu stüdyoda hem de TRT ekranlarında kendisinin türkülerini büyük bir keyifle, beğeniyle dinleyip izlediğinizi de biliyorum efendim. Bu toprakların kıymetli bir sesi, çalıp söyleme geleneğinin usta bir temsilcisi. Alkışlarınız Nurullah Akçayır için olsun efendim.

0: Abi Ege. Baş edeyim. Hoş gelmişsin.
1: Hoş bulduk, hoş
0: Can
1: bulduk.
0: Abim benim. Sen ev sahibisin.
1: Ya estağfurullah.
0: Yani hoş geldin diyorum
1: ama. Hep beraber, bura bizim evimiz.
0: Eyvallah abicim benim.
1: Ağzına teşekkür sağlık, ederim. Çok da güzel yorumladın.
0: Teşekkür ederim abi, elimizden geldiğince. Senden de şimdi keyifle birbirinden güzel türküler dinleyeceğiz.
1: Evet, keyifli bir repertuvar var.
0: Evet, birbirinden güzel türküler var efendim. Dil döndüğünce de sohbet var. O zaman yerimize geçelim. Evet. Başlayalım mı? Alkışlarınız Nurullah Hakçay için efendim. Canlar elinize sağlık. Çok teşekkür ederim bu arada. Unutmayayım sizi. Evet abi. Güzel bir eser. Bunca kahrı diyor, bunca derdi. Mevlam yalnız
1: evet.
0: Bana mı verdi? Onunla başlayalım mı Nurullah abi?
1: İyi olur.
0: Sonra yola revan olduktan sonra da bakarız vaziyete. Ne oluyor ne bitiyor.
1: Tamam.
0: Alkışlarınız Nurullah Hakçay için efendim.

0: Çok teşekkür ediyorum. Alkışlarınız Tuncay Kemertaş ve bu birbirinden değerli ustalar için olsun.
1: Estağfurullah abi. Şu an alkışlar senin için.
0: Eyvallah.
1: Şimdi hoş geldin.
0: Ben bir açılışı yapayım.
1: Yap abi.
0: Hoş bulduk, eyvallah.
1: Ne var ne yok Nurullah abi? Hani çok da fazla hasbihal edemedik de ondan
0: evet,
1: hani böyle
0: evet.
1: Ekran ve izleyiciler karşısında böyle sormak durumunda kaldım. Keyfiniz, saatiniz iyi gördüm sizi
0: abi. Elhamdülillah. Çok şükür.
1: Daim olsun.
0: Vallahi her şeyin başı can sağlığı. Ay, evet, herkes de aynı kanıda. Canımız sağsa, nefes alabiliyorsak bundan daha büyük devlet yok.
1: Aynen.
0: Öyle değil mi? Yani neden aşağı olur, neden yukarı olmaz? Aynen. Hiç önemi yok. Gerçekten öyle.
1: Nefes alıyorsak demiş,
0: çok
1: umut vardır.
0: Halimize, evet, evet.
1: Çok da güzel bir türküyle başladın abi.
0: Evet.
1: Sırada şimdi senin böyle hani klasiklerinden, senden dinlemeye, seni sevenlerin, seni takip edenlerin özellikle aşina olduğu, böyle keyif aldıkları güzel bir eser var.
0: Evet.
1: Anonsunu ben yapayım mı, sen söyler misin abi?
0: Yap, daha iyi olur.
1: Ellerini çekip benden.
0: Evet.
1: Yarın bugün.
0: O biliyorsun Azerbaycan türküsüdür.
1: Evet.
0: Ben biraz da orijinaline sadık kalmaya çalıştım.
1: Çok güzel abi.
0: Çok programda da seslendirmeye çalıştım. Güzel bir ezgi. Daha 70'li yıllarda okunmuştu biliyorsun. Çok.
1: Arif Hoca da okumuştu sanki.
0: Arif Hocam mi? İşte evet, bir şeylerini biraz daha hani ellerini üzüp benden değil de ellerini çekip benden.
1: Evet.
0: Yarın bir baş gider oldu, yarın bugün gider oldu. Biraz evet. Daha evet. Sözler Bahtiyar Vahapzade. Müzik Şafika Ahundova. Hala tazeliğini koruyor.
1: Korumaz mı
0: çok
1: abi?
0: Çok lirik, güzel bir eser. Okuyalım o zaman
1: türkü
0: istiyorsan.
1: Türkü zamansızdır abicim. Türkü her daim türküdür. Alkışlarınız evet. Nurullah Akçay'dır işte efendim.
0: Eyvallah.

0: Eyvallah.
1: Abi ağzına sağlık. Yalnız yorucu türkü.
0: Evet.
1: Bitmiyor. Uzun. Bir de yokuş yukarı yani.
0: Aynen öyle. Bir de bilinmeyen kublesini okumaya çalıştım ikinci kubrede. İkinci kublesi de var.
1: Çok güzel.
0: Bu çok bilinmiyor. Onu ağzına özellikle okumak abi istedim.
1: Hele mendil hepsiyle abi terlettik seni ya.
0: Abi.
1: Biz mihmanımızı istemeyiz böyle hani.
0: Biz Erzurum uşağıyız, öyle çok sıcağı sevmezdik. Evet. Ama yok, Erzurum çok iyi bu aralar. Yeni dalımız ısındı diyoruz ya.
1: Ya dal ısınmadı da ama böyle ufak ufak bahar yüzünü göstermiş gibi
0: ama
1: sanki.
0: Ama sıcaktan da zarar gelmiyor Tuncay'ım.
1: Yani ne bileyim abi. Öyle yani bu garibin memleketinde milletin dal ısınsın yani.
0: Isınsın vallahi. Vallahi evet evet.
1: Değil mi?
0: Olsun, insanımızın yüreği sıcak.
1: Oo, her daha.
0: O yüzden çok soğun bir emmiyeti olmuyor. İki tane daha fazla giydin mi durumu kurtarıyorsun.
1: Olabilir mi abi? Güzel abim benim. Abi seni nefeslendirelim.
0: Tabii.
1: Şimdi ben bir şey okumaya çalışayım efendim.
0: Keyifle.
1: Kıbrıs türküsü ama hani motifleri, müzikal motife baktığın zaman Kıbrıs'tan ziyade böyle Doğu Anadolu gibi geliyor. Böyle bir mendil aldım dereden diye bir türkü vardı.
0: Çok severim bunu.
1: Aynen. Evet. Onu da izin olursa ben okuyayım abi.
0: Tabii estağfurullah. Keyifle.
1: Canlar buyur. Hadi yola revan olalım. Bir mendil aldım dereden, yolum geçmez diyor yar buradan. Bin bir derdim var yaradan, güzel seni diyor. Çok özledim. Buyurun.

0: Çok teşekkür ederim efendim. Alkışlar, elleriniz, yüreğiniz var olsun. Dert görmesin. Keyifli, güzel de bir türkü abi bu.
1: Yüreğine sağlık.
0: Gönlüne sağlık. Gerçekten abim öyle. Hani diyor ya, sözün en güzeli türkülerde saklı.
1: Öyle.
0: Anlatılabilecek olan, efendime söyleyeyim, meramını, derdini, hayata dair ne varsa türküler o kadar güzel, dolambaçsız, en net, en temiz, en yalın şekliyle ifade etmiş abi.
1: Aşık garibin dediği gibi, biz içimizi türkülere dökmüşüz, türkülerle ağlamış, türkülerle gülmüşüz. Özet.
0: Bir Neşet Usta türküsü var değil mi abi sırada? Yanılıyor muyum?
1: Kırşehir.
0: Kırşehir.
1: Bu ağır halaydır hani evet. Zamanda. Biraz da bu tarafa gidelim. Hep Erzurum okuyor çoğu zaman biliyorsun.
0: Abi sen ne okursan başımız üstündedir, kurban olayım.
1: Eyvallah. Köprüden geçti gelin okuyalım.
0: Evet. Alkışlarınız Nurullah abimiz için. Nurullah Akşehir için efendim.

0: Alkışlar Nurullah Akçayır için efendim. Abi nefesine kuvvet olsun, kurban olayım.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Yaşa Nurullah abi.
1: Bir mukavele.
0: Arada Kırşehir iyi oluyormuş abi ya. Ya İlk programda niye okumadın abi bunları?
1: Bütün yöreler bizim.
0: Kesinlikle.
1: 36 sene TRT sanatçılığı, Yurttan Sesler, hemen hemen bütün yöreleri icra ettik. Hı hı. Ama tabii daha çok bu bölgeyi hissettiğimiz için bu bölgeyi okuyoruz. Hani Doğu Anadolu.
0: Memleket başka abi haliyle.
1: Evet. Ama bunlar da çok güzel ezgiler.
0: Elbette.
1: Bizim elbette. Yine yürek terimize dokunan.
0: Tabii. Başladım an pare pare. Yol ver dağlar, yol güzel. Ver bana.
1: Aşık Yener'in.
0: Evet. Evet. Onun başına bir uzunlama okuyalım abi. Sen o güzel sazında eşlik edersen ben okumaya çalışırım.
1: Olur, ne
0: ondan sonra Aziz Şenses efendim ruhu şad olsun. Aziz Şenses üstattan alınan bir Adana yöremize ait. Ne karaymış şu anlamın yazısı deriz Nurullah abi. Ardından da Yolver Dağları birlikte okuruz abi.
1: Olur, güzel olur. Tamam. Evet.

0: Ağabeyim çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Gönlüne sağlık.
1: Çoktandır sesine... okumuyorduk var ya böyle bayağı da hafızadan silinmiş gibi. Çok bunlar özel türküler.
0: Tabii abi.
1: Zaman zaman gündeme getirmek
0: tabii,
1: lazım.
0: Tabii diyor
1: değil
0: mi?
1: Evet.
0: Arif Hoca ile dillere pelesenk oldu.
1: Evet evet.
0: Yani türkü oldu bu artık.
1: Doğru.
0: Türkü oldu. Çok da güzel.
1: Öyle öyle evet.
0: Yakan var olsun, seslendiren var olsun.
1: Çok doğru.
0: Senin de sesine, teline, gönlüne sağlık olsun abim benim.
1: Sağ olasın. Bir mukabele.
0: Efendim. TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan canlı olarak gerçekleştirdiğimiz ve TRT müzik ekranlarından da izlemekte olduğunuz Doğudan Sesler programımız devam ediyor. Nurullah abimizi, Nurullah Akşehir abimizi ağırlıyoruz. Abi şimdi yine başka bir hit desem hani affınıza sığınarak izleyenlerin ve konuklarımızın yine öyle bir türkü var. Nesim İçimen Usta'dan değil mi yanılmıyorsam?
1: Yok Seyit Nesim'i yani Seyit bu Azerbaycanlı 14. yüzyıl.
0: Minnet eylemem değil mi?
1: Evet, ben yanıldım, özür dilerim. Minnet eylemem, evet. Okuyalım istiyorsan.
0: Ben istemez miyim? Siz
1: güzel,
0: istemez
1: misiniz efendim? Tasavvuf içeren.
0: Hadi canlar, hadi bakalım.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Abi çok teşekkür ederiz.
0: Atmosfer çok güzel. Stüdyo da biraz istiyap haddini aşmış durumda görüyorum.
1: Abi, Erzurum'da bizim
0: yani
1: genel
0: bütün
1: itibariyle
0: dostlarımıza, evet, hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum ilgilerinden dolayı.
1: Her daim, her zaman. Ama hani sana tarife ne mahal, ne lüzum. Bizde vaziyet her

0: Tamam böyle.
1: Evet vallahi
0: Yani o anlamda
1: harika gerçekten.
0: teşekkürüz efendim. Ayaklarınıza sağlık olsun. Keza ekranların
1: Abi.
0: başında bizleri yalnız bırakmayan izleyenlerimize de çok teşekkür ediyoruz.
1: Seyirci güzel.
0: Çok.
1: Stüdyo güzel. Sunan güzel. Program güzel. Daha ne olsun?
0: Allah sağlık versin abi en başta dediğimizi.
1: Konuğa da bir şey demirem yani. Evet.
0: Abi bir şey deme, iki şey söyle. Mor koyun ve süpürgesi yoncadan. Hani kelam
1: Hareketli mi?
0: edelim diyorum ama vakti efektif kullanmak lazım.
1: Evet.
0: Hareketlenelim böyle ufak ufak da.
1: Olur.
0: Olur mu?
1: Olur.
0: Böyle.
1: Yine bir Orta Anadolu, Kayseri
0: Aynen.
1: ve Orta Anadolu.
0: Bizler de alkışta eşlik ederiz değil mi efendim? Hoppa.

0: Eyvallah.
1: Bir türkü gönderdi efendim Aysun Gültekin ablamız. Erzurum'un eski simalarından, hı hı, Yavuz Yakışan'dan, sözü ve müziği ona aitmiş. Ben atımı nallatıram diye bir türkü. Şimdi arkadaşlarla bile birlikte, bizim canlarla birlikte beraber okuyacağız
2: çok
1: abi.
2: Yol, çok iyi. Evet.
1: O güzel alkışlarınız bir sefer de efendim orkestramız için olsun. Çünkü zira bu sefer hem çalacaklar hem benle birlikte de okuyacaklar. Dolayısıyla Mötkem alkış olsun, öyle derler ya. Haydi buyurun bakalım. Çok güzel, keyifli bir türkü abi. Evet.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş...

0: TRT Müzik ekranlarından herkese merhabalar. Bugün çok sevilen bir ismi ağırlıyoruz. Sevgili Elif Buse Doğan bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Hayırlı olsun
0: Nasılsın?
1: programın.
0: Çok teşekkür ederim. Çok zarifsin. Sağ ol. Nasılsın?
1: İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iman gittikçe güzelleşiyorsun Elif.
1: Teşekkür ederim. Tabii
0: Hı,
1: etsin.
0: maşallah
1: Programı
0: diyelim.
1: lider.
0: Çok teşekkür ederim. Çok

0: Çok sağ ol.
1: Sen de çok şık görünüyorsun bu arada.
0: Çok sağ ol. Ya birkaç tane böyle soruyla başlamak istiyorum. Tabii ki o güzel sesini duymak istiyoruz ama yaptığın eserlerde biraz türkülerden pop'a geçiş görüyoruz. Daha geleneksel sound'la coverlıyorsun, harmanlıyorsun şarkılarını. Neler hissediyorsun ve düzenlemelerde nasıl müdahalelerin oluyor mu merak ediyorum.
1: Dediğin gibi geleneksel müzikle başladım ama eğitimimin arasında tabii Batı müziği eğitimi de var. Türkülerle ön plana çıkmış bir kariyer ama artık daha çok yorumculuğumu göstermek istediğim bir yola girdim. Yaklaşık 2 yıldır sadece yeni şarkıları seslendiriyorum dijital platformlarda. Ama sahnelerimde, katıldığım programlarda yine türküleri söylemeye devam ediyorum. Hissiyat olarak aslında beni yakalayan şarkıları okuyorum. Öyle bir süreçteyim. Bu bir türkü de olabilir, bir türkü bestesi, türkü formunda bir beste de olabilir, şarkı da olabilir. Deniyorum, keyif alıyorum
0: Çok
1: sürecin
0: da güzel oluyor.
1: yoğunluğundan dolayı. Bu şekilde.
0: Peki, yani söylediğin şarkılarda düzenlemelere çok dahil oluyor musun? Yoksa daha çok aranjör mi yapıyor bunu?
1: Yani aranjör yapıyor ama aranjörü de ben seçiyorum tabii. Hem şarkıya uygun, mesela sound'la ilgili bir şey istiyorsam onu o kişiye götürüyorum. Daha arabesk bir şey istiyorsam farklı bir kişiyi tercih ediyorum. Mutfağında olmak keyif veriyor. Ama çok müdahale etmemeye çalışıyorum. İlk başta özellikle etmiyorum ama sonrasında ediyorum.
0: Yoğun şekilde stüdyoda vakit geçiriyorsun diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Peki bu güzel şarkıları nasıl buluyorsun?
1: Aslında çoğu geliyor bana.
0: Ama içlerinden seçmek
1: Evet.
0: de bir kabiliyet olsa gerek değil mi? Hani bir nokta atışı yapmak.
1: Yani aslında şöyle hissetmem gerekiyor. Hissettiğim şeyi bulduğum zaman geçirebiliyorum karşıya. Sende de öyle yani. Sana da bir şarkı geldiğinde sen bir de kendin de yazıyorsun. Hissetmek lazım. Sesime yakıştırmam lazım. Biraz zaman geçirmem lazım o şarkıyla. Doğru da formu bulunca bence bir başarıya ulaşıyor.
0: Kesinlikle öyle. Kaçsam gitsem de onlardan biri aslında. Dillere pelesenk olmuş durumda şu anda. Onu senden alabilir miyim?
1: Tabii ki. Bir Hüseyin Mehmetoğlu bestesi. Düzenlemesini de Kerem Aktağ yaptı. Şimdi yeni bir şarkı da hazırlıyoruz onunla birlikte. Bu da dediğin gibi çok sevildi. Şimdi de sizler için okuyayım.

0: Çok güzel bir şarkı, çok da yakışmış bence sana.
1: Teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık.
1: Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Türk halk müziğiyle yollarının nasıl kesiştiğini merak ediyorum. Aslında aileden kalma, oradan bir kulak dolgunluğu olduğunu biliyorum ama sen nasıl sevdin?
1: Aslında bunun için bir yaş söyleyemeyeceğim çünkü hep içindeydim. Annem zaten sürekli söylüyordu. Anneanne ve babaannemlere ziyarete gittiğimizde orada da misafirlerimiz geldiğinde hemen bir bağlama çıkardı. Dedem de zaten Karadeniz kemençesi de çalıyor. Hemen kadınlar da türkü söylerdi. Böyle bir ortamda büyüdüğüm için yaş hatırlamıyorum ve dolayısıyla benim de merakım oluşmaya başladı çok küçük yaşlarda. Sonra bağlama eğitimi almaya başladım. Sanırım 6 yaşlarındaydım ya özel bir hocadan. Sonrasında da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'na başladım. Orada 4 yıllık bir eğitim aldım. Sonra Kocaeli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne devam ettim. Türküler hep hayatımdaydı ama tabii Batı müziğini de hayatıma bir şekilde koymuş oldum. O şekilde devam etti.
0: Muhteşem. Peki bu bağlamayı evde kim çalardı daha çok?
1: Aa, çok
0: Misafirler geldiğinde.
1: Dedem çalar. İki dedem de çalıyordu. Dayım da çok çalıyor.
0: Müthiş. Benim de babam bağlama çalar.
1: Evet. Çok tatlı. Sen de güzel türkü okuyorsun bu arada.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben de türkülerle büyüdüğüm için biraz işte annem, babam Türk sanat müziği, Türk halk müziği korosuna giderdi. Ben de 7 yıl kadar böyle onlarla gidip gelme fırsatı buldum. Bir kulak dolgunluğu oldu tabii ki. Geçmişten bugüne uzanan müzik yolculuğunda seni en çok etkileyen anı nedir? Hangisidir böyle? Yani şurama çok dokundu dediğin belki de.
1: Aslında birçok var ama ilk aklıma gelenler mesela yıllar sonra üniversitede hocam olacak kişi Profesör Erol Parlak. Onunla 8 yaşında tanışmıştım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nın konserine gelmişti. Annemin de orada bir solosu vardı. Erol Hoca da o gün orada ikinci bölümde o performans göstermişti. İnanılmaz etkilenmiştim ve yıllar sonra hocam oldu mesela.
0: Müthiş. Annenin de ses güzel o zaman.
1: Annenin de sesi güzel.
0: Buradan çok sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Ellerinden öperiz. Dinleyicilerinden gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Çok fazla yorum var. Düşünmem lazım bunu. Yine aklıma ilk gelenlerden bir tanesi. Ses rengimden kaynaklı galiba. Mesela bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan etkili.
0: Gerçekten dingin ve duru bir sesin var. Peki hangi şarkıyı duyarız senden?
1: Akustik Renkler diye bir seri yapmıştık biz. Yaklaşık 10 tane şarkı vardı. Şimdi onun ikincisini de çektik. Onlar da yavaş yavaş yayınlanmaya başlayacak. Orada ilk şarkılarımızdan bir tanesi Mir Melih Görgün bestesi.
0: Çok da güzel bir şarkıdır.
1: Evet,
0: Çok da güzel yorumladın.
1: Teşekkür ederim. Şimdi onu okuyacağım.

0: Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Güzel seslendirmişti. Gelişgör Gün'e de çok çok selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Bizim daha böyle gençlik yıllarımızın bence çok kıymetli bir şarkısıdır 14 Bar.
1: Daha çocukluk diyebiliriz bence.
0: Bir tık. Evet, belki. Şöyle
1: 2006 diyebiliyorum ben. Baya.
0: 10 yaşındaki
1: Evet.
0: işte.
1: Çocukluk yaşlarında
0: Aynen
1: çok
0: öyle.
1: güzel bir şarkıydı o dönemde.
0: Kesinlikle. Peki bu şarkıyı dinlerken böyle hep sana aynı yerden mi dokunuyor? Biraz böyle hüzünlendiğini de sanki görüyorum. Çok duygu olarak şarkının içine giriyorsun.
1: Evet, bence sözlerde kesinlikle o hissiyat var ama melodisinde de böyle biraz yürümede olduğu için şu hareketleri falan yapıyorum. Bazen bana kızıyorlar bununla ilgili. Hani slow şarkıda hareket ediyorsun artık o oturmuş benim iç ritmime oturmuş diyelim.
0: Kesinlikle öyle. O zaman tekrar bir şarkı dinleyelim. Bu sefer ikimizden olsun.
1: Tamam, ne okuyoruz?
0: Sürpriz.
1: Tamam, hadi.
0: Sürpriz olsun.

0: Ağzına yüreğine sağlık. Senin de öyle. Büyük usta Yıldız Tilbe'ye de buradan saygılarımızı gönderiyor olalım. Şimdi güncel hayatınla sahnedeki Elif'le aranda böyle fark var mı? Yoksa her ikisinde de evet aynıyım diyebiliyor musun?
1: Benzer yanlarım var ama tabii sahne başka bir durum. Orada hep özenli, şık, daha olmaz. Oraya yakışan şekilde durman gerekiyor. Evde tabii ki daha rahatım. Ama benziyoruz ya.
0: Aslında çok sporda giyiniyorsun normal hayatında ama sahnede çok şıksın, çok
1: Evet,
0: güzelsin.
1: seviyoruz, güzel hazırlanıyoruz. Güzel bir ekibim var, şanslıyım bu konuda. Hep şık çıkmaya çalışıyorum, evet.
0: Peki, sorularımıza devam ediyoruz. Türkülerden aslında sana çok fazla soru sormak istiyorum ama böyle sürekli dinlediğin böyle üstatlardan, ustalardan kim vardır böyle işte açarım uzak diyarlara giderim dediğin?
1: En çok Neşet Ertaş. Evet, hep onu açıyorum.
0: Hangi türküsünü çok seversin?
1: Ay, çok zor sorular soruyorsun. Hepsini çok seviyorum ama şu an aklıma gelen Cahilim Dünya'nın.
0: Defalarca söylediğini tahmin ediyorum.
1: Evet, çok okuyorum. Sahnelerimde de okuduğum türkülerden bir tanesi.
0: Böyle söylerken sahnede ya da kendi başına kaldığında boğazına düğümlenen bir şarkı var mı? Hatta o yüzden belki söyleyemediğin.
1: Yok, olmuyor öyle bir şey. Tamamen müzisyen durumuyla baktığım için okuyorum yani. Öyle bir engellemiyorum kendimi. Ama Aşk Başımda Bela'yı okurken biraz öyle hislerim oluyor. Çok severek okuyorum. O da yaklaşık bir yıl oldu galiba çıkarılı şarkıyı. Çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi.
0: Peki bugünkü Elif Buse, ilk sahneye çıkan Elif'e ne söylemek isterdi?
1: Kendine güven, her şey çok güzel olacak derdim.
0: Çok heyecanlanmış mıydın? İlk sahneni hatırlar mısın?
1: Tabii tabii. Ya yani mikrofonu bırakmıştım hatta. Ama çok küçüktü.
0: Neredeydin?
1: Kocaeli'de herhalde öğretmenler eviydi yanlış hatırlamıyorsam. Mikrofonu elime verdiler. Ben mikrofonu bırakıp gittim.
0: Gerçekten mi?
1: Evet, çok küçüktüm ama.
0: Ama sonra söyledin zaten.
1: Evet. Şimdi bazen konserlerime küçük yaşta birileri geliyor. İnanılmaz özgüven. Harikalar yani. Mikrofonu alıyorlar, işte şov yapıyorlar, dans ediyorlar falan. Ben
0: Küçükken
1: öyle...
0: ben de biraz daha çekimserdim evet. Peki senden güzel bir şarkı dinleyelim mi? Birlikte söyleyelim.
1: Tamam, birlikte söylerim. Bu da sürpriz olsun.
0: Tamam. Loves.

0: Ağzınıza, yüreğinize sağlık efendim.
1: Teşekkür ederim, senin de öyle.
0: Sağolsunlar. Çok güzel şarkılar seçtiğini biliyoruz. Az önce de konuştuk. Peki kendi şarkılarını ne zaman bizlerle buluşturacaksın? Biraz karaladığını biliyorum.
1: Evet.
0: Ama ne zaman dinleyeceğiz?
1: Çok beğenmiyorum. Şimdi geliyor, besteler çok iyi. Ben kendi bestemi yanına koyuyorum ve yetersiz buluyorum. O yüzden de layık bulmuyorum. Hatta bununla ilgili bir eleştiri aldım. Yani buna karar sen verme. Bunu iyi bir besteciye dinlettiğindeki yoruma göre hareket et dediler. Ve ben bestecilere bile dinletmiyorum şarkıları bu.
0: Bu
1: Niye öyle bilmiyorum. Doğru
0: ya, bu
1: zamanı
0: belki
1: bekliyorum.
0: alaylı olmadığın için olabilir mi? Hani orada belki daha mı rahat yazılır öyle olun? Sen hani çok mu inceleyip sık bakıyorsun
1: Evet,
0: belki?
1: kesin öyle bir şey, evet.
0: Belki her şeyini düşünüyor olabilirsin. İşte düzenlemesi, bestesi, sözü vesaire. Bence bizimle buluşturman gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, artık bu konuda çok şey var. Hadi hadi diyen insanlar arttı da. Belki yakın bir zamanda. 2026
0: İnşallah,
1: planlarımda var.
0: bekliyoruz. Çok da güzel olur valla.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki, birçok sahne aldığını biliyoruz. Son dönemde de çok yoğun olduğunu görüyorum. Çok da güzel sahneler yapıyorsun ekip arkadaşlarına birlikte. Onlara da selamlar, sevgiler gönderelim burada. Sen kendini nasıl şarkılar tercih ediyorsun? Böyle hareketli mi, slow mu, her şeyden mi?
1: Aslında her şey var. Onun bir dengesi var ama genelde gittiğim yerlere göre de değişiyor. Yani seyirci eğer hareketli bir şey istiyorsa hareketli bir şey okuyorum. Slow istiyorlarsa slow devam ediyorum. Türkü istiyorlarsa keza öyle. Biraz anlık değişiyor, interaktif oluyor. Ama belli bir repertuarım var.
0: Onun üstünden oynamalı.
1: Evet, aralara işte akustikler birkaç böyle giriyoruz. Sonra tekrar ana repertuara geri dönüyoruz.
0: Peki sahne öncesinde bir totemin var mı böyle düzenli yaptığın?
1: Dua etmek. En çok onu yapıyorum. Başka bir şey yapmıyorum.
0: Yanında böyle enerji aldığın sürekli insanlar oluyor diye tahmin ediyorum.
1: Yani ekip arkadaşlarımı yanında görmek tabii beni motive ediyor ama öyle özellikle bir şeyim yok. Ya her yerde sahne aldığım

0: için. Hasta olmayayım yeter.
1: Ya.
0: Hastalık bugün de bu
1: Evet.
0: arada zorluyor ve bir rahatsızlık var. Ama
1: Şey
0: işte
1: yoğunluk
0: sesime
1: falan.
0: yansımadı.
2: Teşekkür ederim.
0: Siz söyledin.
2: Sen de öyle.
0: Türküleri çok güzel okuduğunu biliyoruz. Hatta bence genç nesile de bunu güzel bir soundla çok güzel aşıladığını düşünüyorum senin.
2: Teşekkür ederim.
0: O yüzden ben de çok gönülden sana teşekkür ediyorum. Özümüze de sahip çıktığın için. Senden bugün bir türkü almadan.
2: Göndermiyorsun
0: Evet,
2: beni.
0: lütfen. Onu rica edeceğim.
2: Tamam, o zaman Neşet Usta'dan bir türkü okuyayım. Gönül Dağı.
0: Çok da severiz. Haydi bakalım.

0: Teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık. Müthiş söyledim gerçekten. Yine böyle uzaklara gittik. Sen söyle biz gidelim gelelim.
0: Teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık. Sahnende birkaç şeyi daha merak ediyorum. Çok.
0: Buyur, duymaktan sorulan.
1: Çünkü çok böyle izliyorum ve beğeniyorum. Seni de
0: Çok
1: gurur
0: teşekkür
1: duyuyorum bu
0: ederim.
1: arada. Böyle sahnede daha çok interaktif misindir böyle?

0: Senin sosyal olduğunu da bildiğim için onu bir sormak istedim sana.
1: Evet, seviyorum. Böyle farklı karakterler oluyor mutlaka her konserde, hepimizin konserinde. Mutlaka onlarla iletişim kuruyorum. Sahneme de davet ediyorum. Özellikle çocuklar. Samsak Löveci'nden sonra inanılmaz bir kitle oluştu. Onlarla birlikte söylemek, sohbet etmek çok keyifli oluyor. Bir gün bekleriz, sen de gel.
0: Çok mutlu olurum. Davet
1: Birlikte söyleyelim.
0: edersen
1: Her
0: gelmeyi.
1: zaman. Her
0: Çok
1: zaman
0: teşekkür
1: sesimi
0: ederim.
1: titreyelim.
0: Çok sağ ol. Peki sahnede böyle yaşadığın çocuklarla da olabilir. Böyle unutamadığın bir an var mı?
1: Çocuklarla ilgili genelde korkuyoruz çünkü çok fazla kablo var. Bazen dengesiz durumlar olabiliyor. Allah'tan başımıza kötü bir şey gelmedi. Valla şu an hatırlayamadım ya. Bir düşünmem lazım.
0: Olsun.
1: Ya mesela slow şarkılarda oynayan komik insanlar oluyor mesela. Oralarda çok dayanamıyorum ve kahkahayı basıyorum ve durduruyorum hemen. Öyle anlar komik oluyor.
0: Peki bu aralar kalbin daha çok sana böyle ne söylüyor? Buna aslında sosyal hayatınla alakalı soruyorum.
1: Biraz dinlenmem gerektiğini söylüyor. Biraz koşturuyoruz. Tabii yeni şarkı çıktığı zaman onu tanıtma süreci. Bir de hayır diyememe tuşum var benim yani. Hayır deyip biraz dinlenmem gerekiyor. Hem stüdyo kısmı, bir yandan bir sürü şarkı hazırlıyoruz. Bir yandan sahnelerim oluyor. Bir yandan PR süreci zor oluyor. Kalbim bana, kalbim, beynim, her şey.
0: Peki
1: Dinlenmem gerektiğini
0: düşünüyor musun
1: söylüyorum.
0: hala?
1: Düşünüyorum, evet. Yarın mesela düşünüyorum.
0: Tek bir gün.
1: Tek bir gün, aynen.
0: Evet
1: İnşallah
0: yani
1: yeterli olur.
0: aslında 2,5-3 dakikalık şarkılar da gözükse dijital mecralarda. Tabii ki senin de dediğin gibi arka planda çok büyük emekler, şarkının hazırlık süreci oluyor. Ben de şeye çok tutuluyorum hatta. Mesela şarkı çıkıyor, şey diyorlar, yeni şarkı ne zaman?
1: Evet, onu albüm yapıldıktan sonra bence sorulması daha üzücü.
0: Ben de şimdi sana nasıl soracağım, yeni şarkı ne zaman?
1: Şimdi program ne zaman yayınlanacak bilmiyorum. Belki çıkmış olur program yayınlandığında. Şu an birçok şey hazır. Sürekli üretimdeyiz. Akustik Renkler 2 başlıyor. Onun şarkıları başlayacak Şubat ayı itibariyle. Ardından da single'lar gelecek.
0: Orada da yine
1: Teşekkür.
0: izledim, dinledim seni. Çok güzel eserler seçmişsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Ama ben özellikle planı çok beğendim. Onu yani isim, soy isim vermek istersen kim yaptıysa ellerine kollarına sağlık. Gerçekten çok hepiniz çok zarif ışık görünüyordunuz.
1: Teşekkür ederiz. Şöyle aslında projelerin ilk fikri benden çıkıyor ama geliştirme kısmı tabii ki ekiple birlikte oluyor. Çok kalabalık çalışıyoruz. Gün sonunda da güzel şeyler çıkıyor.
0: İyi ki geldin. Teşekkür ederim.
1: Rica.
0: Sesinle, kibarlığınla bizi büyüledin. Ayaklarına sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum
1: Ben
0: sana.
1: teşekkür ederim. Uzun soluklu bir program olur inşallah.
0: Umuyorum
1: Şeyle izleriz biz de.
0: çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Haftaya yeni bölümümüzde sizlerle olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Bu topraklar yaşıyor, çalışıyor, üretiyor, bir millet doğuyor, yürüyor, koşuyor, bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor, okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar, aileyle köklenir, nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak, hikayemiz yarım kalmayacak.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Efendim, hoş geldiniz gönül penceremize.
1: Sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Çok aşırı derecede heyecanlıyız. Ama bir o kadar da böyle dolu dolu bu akşam sizlerle birlikte olmanın verdiği o mutluluk, o heyecan bizlerle birlikte çok süper bir program sizleri bekliyor. Sakın bizden ayrılmayın. Bir yere gitmeyin.
0: Gerçekten çok heyecanlıyız, değil mi
1: Evet.
0: Arif'cim? Efendim, Umut Hoşgör ve orkestrasına alkışlarınızı duyuyoruz, vokal arkadaşlarımıza. Hepsi birbirinden kıymetli.
1: Saadettin Kaynak şarkısıyla başladık. Ve zannedersem Mehsen'cim de bir Saadettin Kaynak şarkısıyla
0: Evet,
1: devam
0: ben de bir
1: edecek, değil mi?
0: Saadettin Kaynak eseriyle devam
1: Hem
0: etmek
1: de ne eser ne
0: istiyorum.
1: eser.
0: Dinleyicilerimiz kahvelerini, çaylarını alsınlar bence Alpçim. Harika bir program var. Önümüzden geçen bütün şarkıları onlarla birlikte okuyalım. Ve kendilerine bir şarkı
1: Evet.
0: tutsunlar.
1: Kendinize bir şarkı tutun efendim.
0: Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım. Meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim.
1: Dinliyoruz Mehsen'cim.
0: Çok teşekkür ederim.

0: Ağzına sağlık.
1: Mesela. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim.
0: Ne güzel şarkılar değil mi bu şarkılar?
1: Evet.
0: Hazır Hüzzam makamında Segah okudu Mehsen. Ben de bir Hüzzam okuyayım arkasından.
1: Bu gece Segahlar, Hüzzamlar.
0: Evet.
1: Bizden ayrılmayın. Gerçekten o kadar güzel bir repertuar var ki çok özendik.
0: Dün gece mehtaba dalıp seni andım. Öyle bir an geldi ki mehtap seni sandım.
1: Müzeyyen ablanın ruhuna gitsin.
0: Amin. Çok teşekkür ederim. Efendim.

0: Öyle bir an geldi ki mehtap seni sandım. Ne güzel şarkı. Müzeyyenimize gitsin.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Mekanları cennet olsun.
1: Saz sanatçısı arkadaşlarıma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
0: Kesinlikle. Umut Hoşgör ve orkestrası tabii ki. Buyurun efendim.

0: sağlık. Harikasınız. Ne mutlu bana ki kaç yıl olduğunu söylemeyeceğim ama ölümsüz bir dostum var ve onunla diyet yapabiliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bil mukabele.
0: Senin gibi bir arkadaşım, dostum, kardeşim olduğu için ben çok şanslıyım.
1: Rabbim razı olsun. Bu dünyada beraberiz. Rabbim iki cihanda
0: i̇ki
1: da beraber
0: cihanda da
1: eylesin
0: beraber
1: inşallah.
0: İnşallah.
1: En güzel yerinde. Cennetin en
0: i̇nşallah.
1: Güzel yerinde. Bizleri
0: i̇nşallah.
1: Beraber
0: i̇nşallah.
1: Eylesin. Bütün sevdiklerimizle.
0: Çaylar kondu mu? Ne diyorsun?
1: Bence koydu. Yanına kekler de gelmiş. Oh,
0: sen
1: oh,
0: çok
1: oh,
0: seversin. Börekler de geldi.
1: Ispanaklı börek görüyorum oradan.
0: Efendim, çok sevilen bir şarkı okuyacağım şimdi. Ben çok severek okuyorum. Eskilerden bir şarkı ama çok severek okuyorum. Hazır böyle hüzzamlarla repertuar yapmışken hemen bunu okumak istedim. Hı. Ne diyorsun? Okuyayım mı?
1: Oku, ne okuyorsun?
0: Kederli günlerimde arkadaş oldun bana.
1: Eyvallah.

0: Harikasınız. Harika bir rol
1: kesiyorum. Hep barış olsun.
0: Hep barışsınlar.
1: Hep dostluk olsun.
0: Hiç ayrılık olmasın değil
1: küslük
0: mi?
1: Küslük olmasın.
0: Hiç küslük olmasın.
1: Ağzına sağlık.
0: Hiç küslük
1: söylemeden
0: olmasın
1: geçemeyeceğim.
0: Diyorum efendim.
1: Mehsen muhteşem bir kıyafet.
0: Çok teşekkür ederim efendim.
1: Ve çok
0: efendim.
1: Güzelsin.
0: Çok
1: Rabbim
0: Mehsen
1: seni nazarlardan korusun.
0: Yakışıklı
1: kardeşim
0: arkadaşım.
1: Benim.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ
1: benim
0: ol,
1: her zamanki halim. Söylemene gerek yok
0: her
1: ama.
0: Her zamanki halim.
1: Teşekkür
0: gözlükler
1: ediyorum.
0: Gözlükler yakıştı ama bu sefer.
2: Artık
1: uzay göremez oldum biraz. kullanmaya başladım yavaş yavaş.
0: Güzel oldu. Ben çok beğendim.
1: Teşekkür
0: ederim.
1: Biraz
0: de
1: böyle doktor profesör havası kattı
0: evet,
1: sanki değil
0: biraz
1: mi?
0: Biraz profesör oldum.
1: Profesör Alp Arslan.
0: Hüzzamlara devam mı?
1: Devam.
0: Hüzzamlara devam. Sakın bizden ayrılmayın. Hüzzamlardan sonra da...
1: Bir Teoman Alpay bestesi geliyor.
0: Neler var neler.

0: Gönlünüze sağlık.
1: Efendim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Bu kadar
1: ediyorum.
0: Keder yeter, tamam.
1: Evet.
0: Bir düet yapalım.
1: Yapalım.
0: Şöyle fıkır fıkır bir düet yapalım.
1: Gezdiğim dikenli aşk yollarında.
0: Hüzzamları böyle fıkır fıkır bitirelim.
1: Bitirelim kardeşim.
0: Buyurun efendim.

0: Ağzına sağlık.
1: Mesela. Senin de ağzına sağlık. Harikasın.
0: Sırada senin en çok sevdiğin bölüm var, değil mi?
1: Evet, ben bu bölümü çok seviyorum ama sen de seviyorsun.
0: Ben de seviyorum.
1: İzleyicilerimizden de bu bölümle ilgili gerçekten çok güzel mesajlar alıyoruz.
0: Umutçum, tabii ki güzel,
1: Umutçum'u
0: güzel
1: buraya çağırmak
0: getiriyor.
1: İstiyorum ben.
0: Evet.
1: Evet, şöyle tamam. Senin yüzünü görsünler.
2: Kemani Haydar Tatlı'ya ait Acem Aşıran Longa'yı çalacağız.
1: Biz de zevkle dinleyeceğiz.
2: Hadi bakalım.
1: Buyurunuz efendim.

0: Başka bir aileme gittik, geri geldik sanki.
1: Muhteşem, muhteşem, muhteşem tek kelimeyle.
0: Gönlünüze
1: muhteşem.
0: Sağlık sevgili arkadaşlarım.
1: Mesemciğim.
0: Tabii ki çok kıymetli bestekarı Tantaşçı'ya da buradan sevgiler sunuyorum. Daha böyle güzel besteler yapsın diliyorum.
1: Gönlüne sağlık
0: kardeşimizin.
1: Gönlüne
0: sağlık, gerçekten çok güzel.
1: Ama sen muhteşem okudun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Maşallah
0: çok
1: kardeşim.
0: Severek okuduğum bir şarkı. Söylediğimiz zaman biz de çok keyifleniyoruz. Eminim ki siz de ekran başında keyifleniyorsunuz efendim. Değil mi Alpciğim?
1: Sizleri çok seviyoruz. Sizler bizim için çok değerlisiniz.
0: Çok kıymetlisiniz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin efendim.
1: Ah Mehsemciğim, nasıl geçti habersiz?
0: Habersiz o güzelim yıllarım. Hadi Alpciğim, senden dinleyelim.
1: Teşekkür ediyorum.

0: Gönlünüze sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Nasıl yakalamıştık saçlarından Bahar'ı?
1: Vokaldeki arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.
0: Tabii ki. Benim canlarım onlar biliyorsun. Öğrencilerim.
1: Ayrıca Furkan'a da teşekkür ediyoruz.
0: Evet, bugün Furkan vokalimizde değil ama sonunda alacağız onu.
1: Ama bizim için çok özel ve değerli bir yerde.
0: Gerçekten öyle. Çok teşekkür ediyoruz Furkan'cığım sana da. Ben bir Ferdi Özbeğen'in bir şarkısını okumak istiyorum. Onun meşhur ettiği bir şarkı. Çok severek okuyorum ben bu şarkıyı. Müsaade ederseniz Alp Hocam.
1: Estağfurullah efendim. Sahnesizsin ne demek?
0: Sevda diyelim mi?
1: Diyelim. Sevdasız olur mu?

0: Gönlünüze sağlık.
1: Harikasınız arkadaşlar. Harikasınız. Ellerinize sağlık.
0: Efendim bir programın daha sonuna geldik.
1: Ne çabuk bitti değil mi Mehsen'cim?
0: Evet. Saadettin Kaynak'la başladık. Büyük bestekarla başladık.
1: Ve Saadettin Kaynak'la yine sonlandıralım istedik.
0: Yine Saadettin Kaynak'la bitiriyoruz efendim. Sonlandırıyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Vokal arkadaşlarımızı da buraya davet ediyorum.
1: Sizleri çok seviyoruz efendim.
0: Mucizelerle, sağlıkla, huzurla geçsin bir haftanız.
1: Amin.
0: Hoşça kalın, sevgiyle kalın efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Allah'a ısmarladık.

Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Ben Audrey Wozniak, Texaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yerel danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğime gelişimi

çalışıyorum. Çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Elazığ'ın Harput musikisini ilk kez duyduğumda tamamen büyülenmiştim. Sanat ve halk müziğinin unsurlarını, makamların zenginliğini, keman ve gırnatı gibi enstrümanları, edebi sözleri bir araya getirerek tamamen kendine özgü bir ses yaratıyor. Ondan sonra Elazığ'a gitmem gerektiğini anladım ve bugün sonunda bu gerçekleşiyor. Araştırmacı, keman sanatçısı ve Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Kürsü Başı Topluluğu şefi olan Kenan Çimtay ve topluluk müzisyenleriyle harput musikisi çalarak Kürsü Başı Meşk toplantılarının zengin ruhunu canlandırabileceğim için çok heyecanlıyım.

0: Evet, Türkiye Dinliyorum programı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, Kubus. Teşekkür ederiz.
0: Ben Audrey Wozniak, keman sanatçısıyım. Aynı zamanda etnomüzikoloğum ve uzun zamandır Elazığ'ın müzik kültürü ve özellikle Harput musikisi merak ediyorum. O yüzden aranızda bulunmaktan büyük şeref duyuyorum. Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Ben Kenan Çintay, Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu'nun şefliğini şu an yürütüyorum. Yaklaşık 10 yıldır arkadaşlarımızla çok güzel Harput eserleri icra ediliyor. Tabii ki bu klasik kuru olduğu için klasik konserlerimiz de oluyor. Ama kendi yörenizi de mutlaka yılda en az 5-6 kez hem il dışı konserlerde hem de il içi konserlerde Harput musikisiyle o şeyi yapıyı devam ettiriyoruz. Koromuz yaklaşık bir 30 kişiye yakın bir ekip halinde sazlar ve sesler.
0: Çok memnun oldum.
1: Bizler de.
0: Harput musikisinden bahsettiğimizde neden bahsediyoruz? Nasıl bir
1: Evet,
0: şey?
1: evet. Harput musikisi aslında çok zor bir musiki. Şöyle, klasik Türk müziği makamsal sistemini içinde barındıran bir musiki. Yani makamlara dayalı bir musiki olduğu için tam halk musikisi diyemiyoruz. Halk müziği kategorisinde değerlendirmiyoruz. Klasik tabii ki o yönü var ama klasik musikiye daha fazla yakın olduğu için biraz tabii ki zor bir musiki diyebiliriz Harput musikisi için ama bir o kadar da zevkli bir musiki.
0: Zaman sohbetimizi devam ettirmeden bir örnek
1: Biz
0: dinleyebilir
1: iki
0: miyim?
1: eser, iki
0: Hatta sizi
1: eser.
0: eşlik
1: Evet.
0: etsem
1: Tabii
0: olur mu?
1: ki buyurun.
0: İzninizle.
1: Buyurun. Ben zevkle, zevkle buyurun. İlk eserimiz Hüseyin Türküsü. Ondan bir örnek vereceğiz. Onu çalacağız. Hüseyin Türküsü'nü Leyla Hanım okuyacak, şeyi de Ahçık Türküsü'nü de Yalçın Bey bağlamasını yapacak.
0: Harika.
1: Buyurun. Buyurun.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık. Evet. Çok güzel oldu. Sizin repertuarınızı biraz sormak istiyorum. Sizin çaldığınız eserler ne var, neyden ibaret Harput Müzikisi repertuarı?
1: Klasik Türk müziği içerisinde çeşitli olarak onu barındıran bir yapı taşıyor Harput Müzikisi. Makamsal sistemi içerisinde çok fazla barındırıyor. Yani mesela Hüseyin'i, Uşak, Rast, Muhayyer, efendim Hicaz, bunların değişik yapılarına olan yörenin insanı tarafından ustalıkla icra edilen şeyleri de var. Gazelleri, hoyratları, bu konuda mesela Yalçın Bey bu konuda çok çok iyi.
0: O zaman sizden bir örnek daha dinleyelim.
1: Evet, şimdi bizim El Ezber dediğimiz hoyratımız var bizim. Bu çok güzel bir hoyrattır. Bu hoyratı da yine arkadaşlarımızdan dinleyeceğiz.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık. Ne kadar güzel bir
1: Bu daha çok
0: hava
1: yerli gayratımız, bizim harputumuzu. O kılmadan geçilmeyen repertuar içerisinde mutlaka her harput repertuarında el ezber mutlaka icra edilir, okunur.
0: ben bu repertuara bayılıyorum. Acaba sizden bir örnek daha dinleyebilir.
1: Kara Erik Çağla diye bir türkümüz var. Onu her iki arkadaşım da birlikte icra edecekler. Şimdi buyurun, o eserinizi de icra edelim arkadaşlar. Siz de tabii eşlik ederseniz.
0: Müsaadenizle.
1: Estağfurullah.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Sizin de ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz.
0: Çok önemli bir soru sormadım henüz. Kürsü başı nedir?
1: Kürsü başı şöyle. Harput evlerinde mangalları yakarlar. Böyle bir şöyle evin odasında bir yorgan gibi bir şey var. O yorganı herkes dizlerinin üzerine çeker. O toplanan kişiler mesela o gün birinin bir sıkıntısı varsa o kürsü de o dile getirilir. Yani ya da askere gidecek olan biri varsa onun askere gidişiyle ilgili bir konu dile getirilir. Ya da evlenen bir genç varsa onların evliliğiyle ilgili
0: şeyler. Belli bir konu var.
1: Evet, belki bir konu var. O dertler, sıkıntılar konuşulurmuş ama şöyle orada eğer gittikleri evdeki kişi musiki şinassa, orada musiki uğraşı yapılıyorsa ya işte hadi Mehmet Efendi şu cümbüşü çıkar da şöyle birkaç tane türkü de okuyalım öyle evimize dağılalım diye bir yapı var. Bu tabii kürsübaşı ibaresi oralardan gelen bir ibare ama birebir musiki ile bağlantılı olan bir yapı değildir. Bu türküler bir saz eseri yapıtında bestelenmiş diyebilirim. Birlikte icra edilmiş, bir araya getirilmiş bu eserler. Biz bunu şimdi farklı bir perdeden çalalım. Siz de bizde eşlik ederseniz seviniriz.
0: Olurum.
1: Evet, bunu da onların çaldığı şekilde çalmaya, notalarını o şekilde yazdık. O şekilde çalmaya, icra etmeye bakalım.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah, senin de ellerine sağlık.
0: Benimle bu müziği, bilginizi paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Tabii ki paylaşacağız.
0: Büyük keyif bu oldu. Çok benim için büyük bir onur oldu.
1: Çok güzel oldu. Güzel bir program yaptığımız düşünüyorum. Sayenizde arkadaşlar.
0: Sizin sayenizde.
1: Teknik ekibin,

0: Arkadaşlarımıza ellerine sağlık. Teşekkürler.
1: Bizi ağırladığınız için teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Bir dahaki gelişimizde görüşmek dileğiyle. Bekleriz,
0: bekleriz.
2: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Futbol heyecanı binde. Senna 65 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 24.900 lira. Senna 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bugün çok değerli bir viola sanatçısını ağırlıyorum. Beste Tıknaz Modiri.

0: Tebrik ederim hocam.
1: Çok
0: Ellerinize sağlık.
1: teşekkürler. Çok.
0: Harika performans. Sizin de elinize sağlık Deniz hocam. Harika.
1: Teşekkürler.
0: Bilinen eserler ama farklı düzenlemeler, farklı yorum. Ben daha önce dinlememiştim. Orijinal düzenlemesi değil zaten.
1: Değil.
0: Kimin
1: Bunlar
0: düzenlemesidir?
1: babamın düzenlemeleri. Atilla Tıknaz.
0: Üstadın düzenlemesi.
1: Evet, babamın
0: Allah rahmet
1: düzenlemeleri.
0: etsin.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok yakın zamanda kaybettik
0: Evet,
1: babamı.
0: evet.
1: İstanbul Devlet Opera Balesi'nden emekli. Ama yalnızca yani bir opera müzisyeni olmanın yanı sıra her türlü müziğe inanılmaz. Ya yani bir her onun için müzik hayatın anlamıydı.
0: Çok
1: Nefes
0: güzel bir
1: almak
0: vizyon. Çok
1: gibiydi
0: güzel bir vizyon.
1: ve her türlü müziğe yakındı. Dolayısıyla özellikle bizim Muğla türkülerimizi çok severdi. Efe'mi de onun için düzenlemişti. Benim için. Uzun ince bir yoldayımı da bizim bir viyola kongresini yapmıştık orası için. Böyle çok hızlıca baba bizim bir Türk eserine ihtiyacımız var. Çünkü bu uluslararası bir şey. Ne yapabilirsin dedim. Hemen düzenleyip
0: Maşallah.
1: göndermişti. O FM türküsü Turkish Music for Viola and Piano diye bir albüm kaydettim ben piyanist arkadaşım Andres Anyasko ile beraber. Orada da yer alıyor. Eğer dinleyiciler beğendilerse tekrar dinlemek
0: Muhakkak
1: isterlerse oradan da
0: dinleyeceklerdir
1: dinleyebilirler.
0: eminim.
1: Ben babama çok şey borçluyum bu hayatta. Tabii ki babama ve anneme. İkisi de müzisyen. Hem beni hem kardeşim müzisyen olarak yetiştirdiler. Hayatın içinde biz çok şey paylaştık. Yani hem işte çok kahkaha, çok seyahat, çok sofralar ama müzik de paylaştık. Beraber defalarca kere sahneye çıktık. İyi ki beni müzikle tanıştırmış. Ben de bu eserleri her çaldığımda ona ithaf ediyorum.
0: Ne güzel. Çok da çok değerli. Ben zaten bir müzisyen olarak biliyorum ismini. Tanışamadı, kısmet olmadı.
1: Kısmet olmadı.
0: Ama eminim tanışacağız. Buna çok inanıyorum.
1: İnşallah.
0: Malum olsun, ışıklar içinde uyusun.
1: Ha.
0: Çok da güzel bir evlat yetiştirmiş
1: Çok
0: zaten. Sizi de
1: teşekkürler.
0: yıllardır hocam tanıyoruz. Beraber de çok sahne aldık.
1: Doğru,
0: Hem
1: keyifle.
0: sanatsal kişiliğiniz hem şahsiyetiniz olsun. Çok
1: Teşekkürler.
0: erişilmezsiniz, çok
1: Sağ
0: harikasınız. Hazır sizi bulmuşken bir eser daha dinlemek isteriz ve birçok eser dinleyeceğiz tabii
1: tabii
0: de.
1: ki.
0: Şimdi ne dinleyebiliriz sizden?
1: Şimdi Nejat Başeymezler'in kendisi de bir viyolacı. Armağan diye bir eseri var. Eşi Betül Başeymezler'e armağan etmiş.
0: Çok selamlar.
1: Çok güzel, keyifli, kısa, tatlı bir parça. Piyano ve viyola için.
0: Harika. Büyük heyecanla dinliyoruz hocam.
1: Teşekkürler.

0: Hocam ellerinize sağlık tekrardan.
1: Çok teşekkürler.
0: Sizi de bireysel dinlemek de ayrı bir keyif. Ben çok az dinledim sizi bireysel ama böyle dinlemek de çok keyifli oldu.
1: Çok teşekkür.
0: Sevgili Gizem Hocam ellerinize sağlık. Sizin de sizi
1: Teşekkürler.
0: dinlemek.
1: Çok
0: Yeni tanıştık
1: teşekkür ederim.
0: ama
1: Evet.
0: harika. Siz neler yapıyorsunuz hocam bu arada?
1: Ben çalışmalarımı İstanbul Devlet Opera Balesi'nde sürdürüyorum. Aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı'nda çalışıyorum. Aynı zamanda da böyle konserlerimiz,
0: Çok güzel.
1: etkinliklerimiz oluyor.
0: Yoğun mu programınız? Yani
1: Yoğun.
0: solo bir şeyler yapıyor musunuz?
1: Solo
0: Resitaller
1: oda müziği
0: falan?
1: eşimle bir ikiliyiz aynı zamanda. Onunla böyle konserlerimiz, minik albüm çalışmalarımız oluyor. O şekilde devam
0: Çok
1: ediyoruz.
0: güzel.
1: Evet.
0: Çok tebrik ediyoruz.
1: Çok
0: Elinize sağlık.
1: teşekkürler.
0: Çok sağ olun.
2: Biz Gizem Hocam'la beraber aynı zamanda Bosphorus Müzik Akademisi'nde benim eşimle beraber, Laçin Modu ile beraber başlattığımız bu
0: Öyle
2: sene
0: mi?
2: 8.sini yapacağız Bosphorus
0: Ah
2: Müzik
0: harika.
2: Akademi'de.
0: Berabersiniz orada da.
2: Evet, orada da beraberiz. Gizem Hocamız orada da bizimle beraber. Onunla çalmak da büyük keyif bu arada.
0: İçeriği nedir akademinin?
2: Bizim akademimizde yaylı çalgılar, piyano, flüt ve fagot ve şan var.
0: Ah harika.
2: Programımızda her yaştan ve her seviyeden tüm müzisyenlere açık. Yani
0: Her
2: evet,
0: yaştan her... Harika.
2: aynen bu şekilde bir yaz akademisi bir hafta sürüyor. Programımızda hem solo performans var, hem ansambul oda müziği çalışması var, hem de orkestra var.
0: Çok güzel.
2: Yurt dışından hocalarımız geliyor, yurt dışından öğrencilerimiz geliyor, Türkiye'den de geliyor. Benim uzun yıllardır yurt dışında bu kamplardaki deneyimlerimi aslında Türkiye'ye taşımak istedim. Benim ve eşimle Çimoder'in beraber böyle bir
0: Çok güzel.
2: vizyonumuz vardı. Dolayısıyla bunu 8 sene önce başlatmayı başardık ve 8 yıldır aralıksız olarak devam ediyoruz. Çok keyifli geçiyor çalışmalarımız.
0: Çok keyifli. Bir de gerçekten ülkemizin aslında ihtiyacı olan şeyler bunlar. Bunların olması çok güzel bir şey. Çok fazla bilinmesi gerekiyor.
2: Evet.
0: Ben çok bilmiyordum mesela. Şu anda bunu bilmem ve gerçekten ülkemizde böyle güzel şeyler yapılıyor mu diye çok tabii sizlerin yapması zaten. Bu da şaşırmıyor. Sizlerin yapması şaşırmıyor. Zaten sizin gibi sanatçıların yapması lazım. Emeklerinize sağlık.
2: Çok
0: Laçin
2: teşekkürler.
0: Hoca'ya da çok buradan çok selamlar.
2: Çok
0: Onu çok
2: mutluyuz.
0: vizyonunu tebrik ediyorum. Çok harika.
2: Çok teşekkürler. Bu Amerika'da benim yaptığım bir Apple Hill, yani beni davet etmişlerdi burslu olarak. Çok destekleyici bir ortam. Yani böyle rekabetçi değil de herkes olduğu yerde kendi yolculuğunda kabul edilir ve bu sahneye çıkıp tek bir nota çalmak bile çok büyük bir
0: Evet.
2: cesaret gerektirir ve alkış gerektirir.
0: Evet.
2: Biz de bu vizyonu devam ettiriyoruz. Bir de onun dışında benim Amerika'da bir yöneticiliğini yaptığım bir kamp daha var. Point Counterpoint.
0: Wow.
2: Burası da bir oda müziği
0: Amerika'da
2: kampı.
0: harika.
2: Orada da yine benzer bir şekilde genç meslektaşlarımızla diyeyim bir araya geliyoruz oda müziği
0: Harikasınız.
2: için.
0: Amerika'nın neresinde?
2: Vermont'ta.
0: Vermont'ta.
2: O bölge özellikle yaz kamplarıyla çok meşhur bir yer. İşte bu hani kamp dediğimiz kampçılık
0: Oh,
2: ve çok
0: harika.
2: farklı alanlarda kamp var ve müzik kampları da var. Bütün yaz devam ediyor. Ben 2 haftalık bir bölümün yöneticiliğini yapıyorum.
0: Harika. Sizi çok tebrik ediyorum.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi hazır kurmuş olduğunuz akademiden her yaştan müzik eğitimi dediniz ya.
2: Evet.
0: Sizin bir tane de küçük bıdığımız var Almira.
2: Evet.
0: O kaç yaşında?
2: 6
0: 6
2: yaşında.
0: yaşında.
2: Evet.
0: O da eğitim alıyor mu akademide?
2: Almira
0: Akademi
2: ilk,
0: öğrencilerinden mi?
2: evet, 3 yaşında sahneye çıktı Bosphorus Müzik Akademisi'nde. Beraber bingo seslendirmiştik ikimiz. Ama bir ciddi bir şekilde keman çalışmalarını yaklaşık 1 senedir sürdürüyor. Biz biraz oyunla başladık ama
0: Harika.
2: evet 3 yaşında da olsanız, kemana yeni başlamışsanız da Bosphorus Müzik Akademi'ye gelebilirsiniz.
0: Gelirsiniz. Hazır Aymen'e de buradayken sizden beraber bir hatıra da olsun, beraber bir performans dinleyebilir miyiz acaba? İster mi Almira?
2: Bence ister. Bence çok ister çünkü sahnede olmayı çok
0: Öyle
2: seviyor.
0: mi? O zaman sizi dinleyelim.
2: Tamam.
0: Buyurun.

0: Tebrik ediyorum sizi.
1: Teşekkür
0: Ama
1: ederiz.
0: öncelikle onu tebrik ediyorum. Çünkü büyük bir cesaret ister böyle performans yapmak. Sevgili öğretmenim Hakan Şensoy'un şöyle bir cümlesi var. Sahnede insan ismini söyleyemez der. Bunu büyükler için söyler. Sana maşallah burada çok güzel bir performans sergiledin. Seni tebrik ediyorum. Bir de bu beste galiba anneciğinle ikinizin yapmış olduğu bir beste değil
1: Evet.
0: mi?
1: Evet.
0: Peki sen bu besteyi ne zaman besteledin? Hatırlıyor musun?
1: Bilmiyorum ama galiba 5,5
0: Beş buçuk
1: yaşında.
0: yaşında.
1: 5,5 yaşında.
0: Umarım her zaman çok ileri mesleğinde çok ileri seviyede olacaktır inanıyorum. Müzisyen olmak mı istiyorsun?
1: Evet.
0: Neden? Çünkü sahneyi çok seviyorsun, değil mi?
1: Hayır.
0: Neden?
1: Şarkı söylemeyi ve keman çalmayı çok
0: Ay
1: seviyorum.
0: canım benim. Bu kadar bilgili soruya cevap vermesini. Seni çok tebrik ediyorum. Ellerine sağlık. Sevgili hocam,
1: Ederiz.
0: geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Gizem hocam,
1: Teşekkür ediyorum.
0: size de çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sizi ağırlamak çok büyük onur.
1: Ben
0: Meslek
1: teşekkür ederim
0: hayatınız zaten
1: Babay.
0: harika. Umarım ayağınıza taş değmesin. Bıdığın da ayağına taş değmesin. Böyle çok güzel
1: Teşekkür ederim.
0: projelerle beraber daim olsun projeleriniz.
1: İnşallah.
0: Şimdi kapanışa gitmeden önce sizden istiyoruz ki iki eser daha dinleyelim. Finalde de beraber bir eser çalalım.
1: Evet.
0: İzleyenlerimize sürpriz mi olsun yoksa ne çalalım bilmiyorum finalde. Siz ne çalacaksınız iki
1: Ben
0: eseriniz?
1: önce iki eseri söyleyeyim, belki sürpriz daha
0: Sürpriz
1: çok
0: olsun
1: hoşlarına
0: tamam.
1: gider. İlk seslendireceğimiz eserin ismi Beste. Almanya'da yaşamakta olan bestecimiz Betin Güneş'in bana hediyesi.
0: Öyle mi? Çok selamlar
1: Evet, ona
0: hocama.
1: da çok selamlar, sevgiler. Betin Güneş babamın askerlik arkadaşıdır.
0: Vay.
1: Ve tabii ben büyürken her zaman o benim hayatımdaki en önemli insanlardan bir tanesiydi müzik hayatıma yön verirken. Sonra ben bu albümü kaydetmeye karar verdiğimde de işte onun yine güzel bir eseri var, Kamu diye, onu seslendireceğimi söyledim. Bir baktım bana bir besteciğim sana bir hediyem var diye beste
0: Ve
1: başlıklı eseri yollamış.
0: çok güzel bir hediye.
1: En başındaki notalarda benim onun Betin Güneş'in notasyonunda benim ismimin baş harfleri.

0: Oo.
1: Evet, bu arada
0: Nasıl
1: bu
0: yani?
1: işte notaları öyle, ben sana anlatırım sonra, tamam mı? Bu arada Atilla diye de bir albüm kaydetmek istiyorum. Orada da belki Almira Suite'ini, az önce
2: Ah, çok
1: seslendirdiğimiz
2: güzel.
1: Almira Suite'ini ve yine Betin Güneş'ten belki bir takım eserler içinde olur diye düşünüyorum. Onu da babama ithafen
2: Çok
1: kaydetmek
2: güzel bir hatıra olur.
1: istiyoruz.
2: Çok güzel bir çalışma olur.
1: Çok teşekkürler. Diğer seslendireceğimiz eser de Gomidas'ın Crane ya da Crank diyorlar, Karga isimli eseri. Bu eser yurt özlemini bir atıf aslında ve çok bilinen de bir eser. Bu eseri de ben aslında hep hocalarıma ithafen, kendime çok yakın buluyorum. O çok dramatik bir dili var. Onun için bunu da buradan hocalarıma armağan etmek istiyorum. Babamı da en son gönderdiğim dinlesin diye eser buydu. Onun için böyle bir bütünsel bir şey olsun
2: Nurlar içinde
1: istedim.
2: yatsın.
1: Çok
2: Evet.
1: teşekkürler.
2: Çok güzel oldu.
0: Anne.
2: Emeklerinize sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Başarılarınız daim olsun sevgili hocam.
1: Çok
2: O
1: sağ olun.
2: zaman büyük bir heyecanla
1: Davetiniz için
2: dinliyoruz.
1: çok teşekkür
2: Çok
1: ediyorum.
2: sağ
1: Burada
2: olun.
1: olmak
2: Çok
1: çok
2: teşekkür
1: büyük keyif.
2: ederiz. Bilmukabele. Bilmukabele hocam. Buyurun.

0: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu selamlar, sevgiler. Aşk Gözünden programıyla huzurlarınızdayız. Ben Deniz Toprak, yanımda halk müziğimizin duayen ustası, hocası Erol Parlak ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımızla beraber Anadolu'muzun aynası, kadim geleneğimizin kültürel mirası, aşk gözünden doğan türkülerle yüreklerinize misafir olmaya geldik. Sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam, yüreğinize sağlık. Çok sevdiğim bir türkü, Elif dedim, B dedim türküsü. Siz de o kadar güzel yorumladınız ki.
1: Teşekkür ederim. Bizim çok nadir dediğimiz, çok kıymetli ve kendine münhasır eserlerimizden bir tanesi Kütahya'mızın büyük ustası Hisarlı Ahmet Usta'nın, rahmetli Hisarlı Ahmet Usta'dan alınan bir eser. Seslendirmeye çalıştık. Bugünkü programımız da adeta az evvel senin de söylediğin gibi o kadim belleğimizin en güzel ürünlerinden bir seçki halinde. Kıymetli izleyicilerimize birbirinden güzel eserler hazırladık. Umuyoruz onlar da bizim yaşadığımız hissiyatı, bizim aldığımız hazzı duyarlar. Gönüllerine göre olur diyorum.
0: Olur tabii hocam. Neden olmasın? Gönül gönüle konuşacağız bugün yine. Türkülerle dertleşeceğiz. Ben de bir Sivas'a gidelim diyorum. Sivas Divriği. Güzel bir deyiş. Turan Engin'in Aşık Ali Metin'den derlediği bir deyiş. Ömür Bahçesi'nin Gülü Solmadan.

0: Sesine gönlüne sağlık sevgili
1: Çok
0: Deniz.
1: teşekkür ederim hocam.
0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Güzel bir icra oldu. Böyle gitmeyle menzil alınmaz. Uyan gel gözlerim gafletten uyan. Yunus'umuz ne kadar güzel söylemiş. Bu dünya demindeki son nefese kadar olan yolculuğu iki satıra sığdırmış. Gafletten uyanmak

0: önemli kısmı. Benim bildiğimce Anadolu tasavvufunda da şöyle bir kavrayış var. Derler ki iki kişi fiziksel yaşı olarak 80 yaşında olabilir, eşit olabilir ama birisinin ömrü diğerinden daha fazladır derler. İşte orada da kendini bildiği günü doğum günü olarak başlatırlar. İnsan kendini bildiği gün doğarmış aslında. Ona göre de bir ömür sürer. Bakıyorsunuz bazısı 20 yaşında gencecik çocuk kendini biliyor. Bir
1: Evet.
0: bakıyorsunuz 50-60 yaşında insan daha hala
1: Arayışta.
0: ham kalıyor.
1: Evet.
0: Böyle muazzam bir yönü var. Yunus'umuz bunu çok güzel dile getirmiş. Aşık Ali Metin Usta'nın kaynaklığında Turan Engin ağabeyimiz bunu da derlemiş, kazandırmış.
1: Allah
0: Turan
1: rahmet
0: Engin
1: eylesin.
0: ağabeyimiz de Aşık Ali Metin'i de hak rahmet eylesin her ikisine de. Turan abimizin Davudi dedikleri böyle çok Davudi çok güzel bir sesi, çok güzel bir üslubu vardı. Çok kıymetli icralar bıraktı bize gönlümüzde. Aşık Ali Metin zaten ozanlık geleneğinin o zincirin çok önemli halkalarından bir tanesiydi. İşte Ak Meleğim Göç Eylemiş Yurdundan gibi başlayan birçok eseri biz kendisinden duyduk. Kendisiyle stüdyolarda da çalışma imkanımız oldu. Her ikisine de tekrar Yunus'umuza da haktan rahmet diliyoruz.
1: Amin. Yunus'un gönlünden süzülen bu sözler hala dertlerimize tercüman oluyor. Şimdi sıradaki havalandıracağınız eser şiir Yunus Emre, müzik Erol Parlak.
0: Bu bir nefes. Arkadaşlarla birlikte seslendirelim.
1: Peki aşık mıdır diyeceksiniz, değil mi?

0: Sesinize, yüreğinize sağlık hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne güzel havalandırdınız.
1: Yakışmış mı sözlerle
0: çok
1: Ezgi?
0: Çok yakışmış, çok.
1: Yüreğinize siz de ellerinize sağlık. Sedat Aktağ, Muğra
0: Şöyle,
1: Kutbay.
0: Karadeniz'in hüzünlü rüzgarlarıyla bir Karadeniz türküsü.

0: Sesine gönlüne
1: Çok
0: sağlık.
1: teşekkür ederim hocam.
0: Çok
1: Gönülden sevenler için ayrılık acısı zor.
0: evet, çok güzel bir, çok tatlı bir eser yani
1: Değil mi
0: Karadeniz'imizin. Evet,
1: hocam?
0: çok hoş. Çok senin sesine de çok yakışıyor.
1: Teşekkür ederim.
0: Yani işte bu çalışma sırasında fark ettim ki o kadar çok Karadeniz eseri okumuşsun ki çok
1: Evet.
0: benimsemişsin.
1: Çok
0: Ama
1: benimsedim.
0: seni de benimsemişler. Ne güzel.
1: Sağ olsunlar. Evet, çok selamlar, sevgiler. Ben Karadeniz müziğini, Karadeniz insanı çok seviyorum. Onların aşkı, sevdayı, ayrılığı anlatmaları da bir başka güzel. Çünkü her dalga, her selam, her kuş sevdiğinden selam götürür.
0: Evet.
1: Bizden de selam olsun gözü yollarda olanlara, gurbettekilere, hasret çekenlere. Böyle.
0: Evet.
1: Evet. Bir şiir okuyayım o zaman hocam. Ben ister misiniz?
0: Lütfen.
1: Peki o zaman
0: Tabii.
1: sizin aşk gözünden, can gözünden, kıymetli şiir kitabınızdan. Bakayım bir. Ah şu gözlüklerde.

Ey mah cemaline hayran olduğum, yoktur seni seven benden ziyade. Gece gündüz hasretine yandım, bağladım gönlümü candan ziyade. Aşığı eyleyen vefalı yardır, yâre kavuşanın ömrü bahardır. Aşkına düşeli her günüm zardır, gözlerimin yaşı kandan ziyade.

0: kasteder canıma ferman yazarsın. Acımazsın, eller ile gezersin. Her gün öldürürsün binden ziyade. Ey ahu bakışlı kaşı kemanım. Ey sevda nakışlı derde dermanım. Hasret çöker, geçmez olur zamanım. Pervane her anım günden ziyade. Nasıl yazarsınız bunları böyle hocam? Bilinmeyen sözleri de aşağı yazmışsınız. Ve bu havalandırılmış bir türkü.
1: Evet.
0: Onu da belirtmişsiniz
1: evet,
0: burada.
1: Evet.
0: Yüreğinize sağlık hocam.
1: Senin de diline sağlık.
0: Teşekkür ederim. Şimdi şiiri Karacaoğlan'a ve müziği Musa Eroğlu'na ait. Ölüm ardıma düşüp de yorulma.
1: Evet.
0: Diyeceksiniz.
1: Peki.
0: Biz de dinleyeceğiz sizin
1: arkadaşlar hep birlikte bir uzun hava ama hep birlikte seslendirelim. Bir kompozisyon hazırladık izleyicilerimiz için. Umarım beğenirler.

0: Valla ritmik bir akışla ciğerler pare pare yani. Çok
1: Arkadaşlar
0: güzel bir
1: ellerinize sağlık.
0: düzenleme olmuş. Müthiş bir
1: Serhat
0: icra oldu.
1: Sözcü, Uğra.
0: Hocam siz nasıl okudunuz, nasıl okudunuz vallahi
1: Çok
0: çok
1: teşekkür ederim.
0: güzel. Siz Musa Eroğlu hocam, Dursun Ali Akınet, yani ne büyük değerlersiniz, ne kadar şanslıyız yani aynı asırda olduğumuz için. Ya ben çok onurluyum, çok mutluyum.
1: Teşekkür
0: Bu yolda
1: ederim.
0: da beraber olduğumuz için, yan yana olduğumuz için hocam.
1: Biz de ne güzel ki ben de kendi adıma çok şanslıyım. Bir gönül üzere, bir hal üzere yaşıyoruz ve bu gönlü, bu hali hissedebilen böyle çok kıymetli, birbirinden değerli nice gençlerimiz var sizler gibi. Onlar da bu yoldalar. Yani onların akranları bambaşka işlerle, bu dünyanın bambaşka şekliyle ilgilenirken, onlar da bu gönül ve hal üzere yaşıyorlar, hissediyorlar, o yolda ilerliyorlar ve o yolda üretiyorlar. Bu çok muazzam bir şey. İşte aslında bizim ülkemizin bu kültür sanat alanında verdiğimiz bu büyük mücadele.

0: bedelinin en büyük teminatı da bana göre budur. Bu çok kıymetlidir. Buradan bizler yeniden yeniden filizleniyoruz, yeniden yeniden yeşilleniyoruz, yeniden yeniden gür ağaçlar ve gür çınarlara hep beraber dönüşüyoruz.
1: Ne güzel hocam, ne mutlu bize sizin gibi ustalarla beraber olduğumuz için. Şimdi şiiri Dursun Ali Akınet'e, müziği Musa Eroğlu'na ait çok güzel bir türkü var sırada. Yolun sonu görünüyor

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Eyvallah hocam, çok teşekkür ederim. Arkadaşlarım da ellerine, gönüllerine sağlık. Sıradaki türkümüz şiir Erol Parlak, müzik anonim, Isparta yöresine ait bir türkü. Siz uyarladınız.
0: Evet.
1: Dal boylum.
0: Böyle ilginç de bir hikayesi var bunun.
1: Aa,
0: Çok
1: ne güzel dinleriz hocam.
0: uzun zaman önceydi. Yani bir 90'ların başıydı. Benim radyo sanatçısı olduğum dönemde. Bizim bazı eserlerimiz var. Böyle çok muazzam ezgileri var. Ama sözler o ezgiyle baş başa gitmiyor. Yani sözler de güzel ama ezgi ondan çok daha ileride.
1: Evet.
0: Hal böyle olunca o eser duyulmuyor. Yani gönüllerde böyle bir şey olmuyor, kalıcılaşmıyor. Öyle bir denemiştim yani bir Isparta türküsü. Şimdi adını vermeyeyim, çok güzel bir ezgi. Ezgiyle biraz böyle farklı yoğurduk hamurunu. Ona da bir işte sözler ekleyince bir anda aldı yürüdü. O ara işte birkaç sanatçı okudu bu eseri. Sonra duyuldu ve hızla ilerledi. Anadolu'muz da benimsedi bunu.
1: Evet.
0: Hatta anonim falan diye böyle kaydetmişler. O da beni mutlu ediyor neticesinde. Onu bugün programımıza aldım. Yıllar sonra hiç okumamıştım. İlk defa bu programda izleyicilerimize paylaşacağım. Arkadaşlarım da bana eşlik ederlerse birlikte sunalım.

0: Teşekkür ederiz hocam. Ne güzel
1: Ne demek?
0: okudunuz. Ne kadar nazlı, güzel, böyle aşkın sevdası, ne güzel anlatmış.
1: Arkadaşların da ellerine sağlık.
0: Altın hızıma mülayim seni haktan dileyim. Nida Tüfekçi'nin Abdurrahman Kızılay'dan derlediği en sevdiğim türkülerden biri diyebilirim.

0: Evet, yüreğine sağlık sevgili Deniz. Çok güzel
1: Teşekkür
0: bir
1: ederim
0: icra
1: hocam.
0: oldu. Ve ne güzel bir eserdir bu.
1: Evet.
0: Kuşaklar boyunca her kuşak seviyor bu eseri. Yeniden yeniden tazelenip geliyor. Tabii kültürü altyapısı çok dolu, çok zengin, çok kıymetli de böyle bir ruha oturunca, böyle konuda sevda olunca
1: Değil mi
0: herhalde çok
1: hocam?
0: seviliyor.
1: Sen terle, ben sileyim diyen bir aşkla yani ne kadar
0: Evet.
1: zarif, ne kadar ince bir ruh.
0: Evet.
1: Hocam şimdi sırada bir Azerbaycan türkümüz var. O da çok nazlı nazlı bir türkü. Girdim yarın bahçesine çiçekler açmış diyeceksiniz bize.
0: Evet, demeye çalışalım. Bu benim okuduğum repertuarımda olan bir eser değil ama bu programı tasarlarken onu da atlamak olmazdı. Çok dediğin gibi çok zarif, çok hoş, ince bir eser. Azerbaycanımızın da o güzel müzikalitesini yansıtıyor. Azerbaycanımıza da, Can Azerbaycan'a da
1: Evet.
0: buradan
1: Selam
0: selamlarımızı,
1: olsun.
0: sevgilerimizi iletiyoruz.
1: Müsaaden hocam, Kerkük'ümüze de selam olsun.
0: Evet. Hep beraber seslendirelim dilerseniz arkadaşlar. Buyurun.

0: Teşekkür ederiz hocam. Sesinize, yüreğinize sağlık. Ne güzel söylediniz.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Çiçeklerin dili olur mu? Olur işte.
1: Evet.
0: Şimdi bir Urfa türkümüz var. Şanlıurfa. Mehmet Özbey'in Mahmut Güzelgöz'den derlemiş olduğu "Alaydım Elin Elime" diyeceğiz.

0: İsmet Yeşilgül'den derlediği Karadır Kaşların Ferman
1: Ferman
0: Yazdırır
1: yazdırır.
0: türküsünü beraber okuyacağız hocamla.
1: Evet. Nasıl yapalım? Arkadaşlar birlikte seslendirelim.

0: Ve kıymetli dostlarımız, bir programımız da böylece sona erdi. Bize ayırmış olduğunuz o kıymetli vaktiniz için çok teşekkür ediyoruz hepinize. Bir sonraki programda görüşünceye dek her şey, ama her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla, aşkla, türkülerle kalın. Siz
1: Evet,
0: bir
1: bugün
0: şey
1: de
0: söyleyeceksiniz.
1: gönlümüzde birikenleri kıymetli izleyicilerimize paylaşmak üzere huzurlarında olduk. Umuyoruz gönüllerine göre olmuştur bu güzel paylaşım. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, türkülerle kalın diyoruz.
0: Ahmet Yamacı'nın özel gönlümden derlemiş olduğu Evlerinin Önü Bulgur Kazanı türküsüyle veda edelim.

Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Sen. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. BİM, BİM, BİM, kalbimle benim,
6: BİM, BİM. Uzunlu, uzunlu, Türkiye'm ona kavuştu.
7: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
8: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
7: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan...

güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Efendim teşekkür ediyoruz. Bir TRT klasiği olan Akşam Sefası programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Evet, her zamanki gibi program şefimiz sevgili Korhan Gülderen. Ve birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarım için şöyle güçlü bir alkış istiyorum sizlerden. Evet, bu sezonda ben de Akşam Sefası programında olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çok değerli arkadaşlarımla birlikte. Kimlerle birlikte? Şöyle bir sayayım sizi. Benim eski arkadaşım, radyodan arkadaşım, sevgili Rengin Uyar Kökten. Evet, daha önceki programlardan da tanıyorsunuz kendisini. Ta İzmir'den buralara gelen sevgili Ömer Faruk Özcan. Ve yine çok tatlı, çok güzel Didar Aliye Koyuncu, Ankara Radyosu'nun çok güzel sesi. Ve aynı kurumda çalıştığımız, yine önceki programlardan tanıyorsunuz kendisini, sevgili Volkan Erkal. Ve yine İzmir'den çok değerli arkadaşım, sevgili Çiçek Bilen. Evet, sezon boyunca sizlere Türk müziğinin en güzel örneklerini vermeye çalışacağız. Hep birlikte güçlü alkışlarınızla ilk solistimizi sahneye davet etmek istiyorum. Sevgili Ömer Faruk Özcan efendim.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmedim.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Ve en önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlıyım.

Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sevgili arkadaşıma da güçlü alkışlarınızı istiyorum. Piyanosuyla güzel eşliği için. Evet, programımızda zaman zaman böyle kah piyanoyla, kah diğer sazlarla, şöyle tekli, ikili olarak böyle sürprizlerimiz de olacak. Umuyorum beğenmişsinizdir. Şimdi sevgili Didar Aliye Koyuncu'yu tekrar huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Güçlü alkışlarınızla.

Teşekkür ediyorum efendim. Evet, sevgili Çiçek Bilen. Güçlü alkışlarınızla sahneye davet ediyorum.

Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun, çok mersin. Evet, geçen hafta çok beğenildiğini, çok sevildiğini umuyoruz. O yüzden yine nostaljik bir şarkı hazırladık. Biraz Yeşilçam'a gideceğiz. Hazır mısınız? O zaman alkışlarınız devam etsin efendim. Volkan Erkan için geliyor.

Ağzına sağlık sevgili Volkan Erkal. Güçlü alkışlarımızla efendim. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bizler vakit nasıl geçti anlamadık, bilmiyorum. Sizler de bizim gibi aynı duygularda mısınız? O zaman haftaya akşam sefası gününde aynı saatte yine burada ve ekranları başındaki izleyicilerimizle buluşmak dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın efendim. Neşemiz daim olsun.

Bu topraklar yaşıyor. Çalışıyor. Üretiyor. Bir millet doğuyor. Yürüyor. Koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Futbol heyecanı BİM'de. TCL 43 inç Full HD QLED Android TV 14.900 lira. TCL 55 inç 4K QLED HDR Google TV 23.900 lira.
6: Biraz fazla almadınız mı?
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
10: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah akşam yaz kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
11: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
10: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Sevgili izleyiciler, ekran başındaki bütün müzik severlere iyi akşamlar diliyoruz. Bu akşam da yine birlikteyiz, ben ve orkestra arkadaşlarım. Bugün yine değerli bir müzisyen kardeşim, konuğum. Hem yaptığı besteler, hem çok ciddi bir aranjör. Aynı zamanda 4-5 tane kitabı var. Senaryo çalışmaları var. Böyle çok kapsamlı bir müzik emekçisi kardeşim, konuğum, sevgili Volkan Sönmez'i buraya davet ediyorum. Volkan, hoş geldin. Nasılsın?
1: Nasılsınız?
0: Gel otur. Nasılsın, iyi misin? Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyiyim gayet. Siz de iyisiniz.
0: Ben de iyiyim, sağ olasın. Şeref verdin.
1: Estağfurullah.
0: Sohbet edeceğiz ama önce ilk şarkın
1: Olur.
0: kendi besten mi?
1: Evet. 2021 yılında çıkan bir albümün ilk şarkısı. Evet,
0: Dinleyelim
1: Yadigar. Tamam.
0: zevkle.

0: Volkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk tekrar.
0: Çok güzel bir eser.
1: Sağ olun.
0: Böyle çok şey bir sesin var. Hüsnü Arıkan, Hilmi Yarayıcı. Çok renginiz çok benziyor. Çok güzel
1: yorum. İyi, güzel güzel bir iltifat evet, bu benim için. Çok sevindim öyle düşünmene. Güzel güzel. Evet ama onlar tabii benden yaşça büyükler ama evet. Çok çalıştık onlarla.
0: Öyle mi?
1: Tabii tabii. Evet.
0: Ya ben şeyi merak ediyorum tabii. Şimdi bir taraftan beste yapıyorsun. Bir taraftan aranjörlük yapıyorsun biliyorum. Bir taraftan Ahmet Şafak'la sahne konseri yapıyorsun. Bir taraftan kitap yazıyorsun. Bu dördünü nasıl bir arada götürüyorsun?
1: Ben çok çalışkanımdır abi. Çok
0: Ne
1: çalışırım.
0: güzel.
1: Yani fazla çalışırım ve çalışmaktan da hiç yorulmam.
0: Kaç bestem var? Sayısını.
1: Saymadım ama yani geçenlerde meslek birliği ile ilgili bir eser bildirimi formlarına baktık.
0: Aha.
1: Yani oradaki çalışmaların toplamı 1500'ün üzerindeydi.
0: Maşallah.
1: Ama tabii bunların hepsi beste değil. Yani yaptığım aranjörlükler, film
0: Hepsi
1: müzikleri
0: toplam.
1: toplam öyle bir rakam vardı ama tam
0: Şarkılarını
1: rakamını bilmiyorum.
0: okuyan sanatçılar da var, değil
1: Var
0: mi?
1: evet. Yani çok fazla yok aslında ama
0: Aha.
1: var tabii. Şimdi tabii isim söylemek doğru mu olur olmaz mı bilmiyorum ama belki unuttuklarım olabilir.
0: Ha, evet, tamam. Peki kaç 1979
1: Evet, 79'da doğdum.
0: doğumlusun?
1: İstanbul'da doğdum.
0: Çocukluğundan beri müzik var hayatında. Kitap yazmaya ne zaman başladın?
1: Şöyle, o da çocukluktan aslında. Bizim çok ciddi bir kütüphanemiz vardı.
0: Babanın.
1: Babamın değil, aslında sonradan babamın da oldu.
0: Evet, benim de babam
1: Evet,
0: vardır.
1: dedemin çok ciddi bir büyük bir kütüphanesi vardı. Çok okurdum. Ben de ilkokula başlamadan önce annem ve babam memurlar çalıştıkları için onlar da büyüdüm. Bana en büyük katkısı da işte teyzemin mandolini ve evdeki büyük kütüphane oldu.
0: Ya. Çok önemli.
1: O yıllar herhalde sanıyorum herkesin evinde bir enstrüman vardı.
0: Tabii.
1: 70'li yılların sonundan
0: Blok
1: bahsediyorum.
0: flüt ve mandolinle tanıştım
1: Evet.
0: ben de müzikle.
1: Flüt çalmak bana biraz o zaman böyle şey. Çünkü ben şarkı da söylemek istiyordum. Hem flüt çalıp hem şarkı söylemek tabii olmayacağı için mandolin hoşuma gitti. Onu da kolayca da öğrendim. Uzun yıllar işte kendi kendime öyle bir şeyler yaptım. Hani bir dersti, şuydu buydu, öğretmenle falan çalışmadım çocukluğumda ama mandolin benim hayatıma öyle girmiş oldu.
0: Evet. Peki Volkan, o zaman bir şarkını daha alayım hemen peşine.
1: Olur, tamam,
0: Ne
1: olur.
0: okuyorsun? Yadigar mı? Yok.
1: Onu şey,
0: Sen
1: sen
0: benden
1: benden gittin gideri. Bunu
0: Nazım
1: da
0: Çimen bestesi.
1: evet,
0: Senin yorumunla.
1: ya ben onu ilk söyleyeli 25 yılı geçti. Yani bir
0: İlk söyleyenlerdensin.
1: Tabii yani rahmetli Edip abiyle o dönemde aynı zamanda söylemiştik. Ki Mazlum abi bu şarkıyı kimsenin söylemesini istemiyordu. Hani çünkü herkesin zannettiğinin aksine o şarkıyı bir aşk şarkısı gibi yazmamış fakat öyle algılandı işte. Ondan sonra
0: Babasına yazdığını
1: evet.
0: biliyorum ben.
1: O
0: Nesim
1: yüzden
0: Çimen'e yazdı.
1: benim söylememe de o dönem müsaade etti. Bir grubum vardı benim o zamanlar. Bir grup müziği yapıyorduk. Onun ilk albümünde vardı. 25 sene geçmiştir herhalde.
0: Dinleyelim.
1: Hadi bakalım bir daha yorumlayalım.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim abi.
0: Edip abiyi de rahmetle anmış olalım. Evet. Onun sesinden yayıldı, sevildi.
1: Evet.
0: Çok da güzel bir beste. Ne güzel yazmış.
1: Çok güzel,
0: değil
1: çok
0: mi?
1: Güzel.
0: Turizm okumuşsun aslında, ayrılıp ya. Konservatuara mı girdin?
1: Evet, öyle bir şey oldu. Çünkü ailem müzikle çok uğraşayım istemiyordu. Hani çevrede müzisyen pek yok ya. Hani şey isterler. O çocuğumuz okusun, adam olsun.
0: Mühendis olsun,
1: evet,
0: doktor
1: evet.
0: olsun.
1: Ya mühendis de olsun, doktor da olsun. Tabii ki olsun ama sanatçı da olsun. O yüzden o dönem liseyi de bir yaş erken bitirmiştim. Yani çok da böyle ne yapacağımı bilmiyordum. Üniversite sınavına girdim ve iyi de bir öğrenci değildim açıkçası. Böyle çok çalışkan bir öğrenci değildim. Çünkü aklım fikrim müzikte olduğu için. Ondan sonra fakat ne hikmetse üniversite sınavını kazandım. Ondan sonra tabii çok yüksek bir puan almadığım için daha böyle hiç benim yapmak istemediğim bir işle ilgili
0: turizm
1: bir
0: otelcilik.
1: Evet, ona bir böyle bir başladım okula. Sonra dedim ki kendi kendime, yani bu senin yapabileceğin bir iş değil yani. O yüzden ki o dönemlerde işte çeşitli böyle mekanlarda ailemden gizli gizli çalıp söylemeye başlamıştım. O yüzden okulu hemen okulun birinci ayının sonunda bıraktım.
0: Gitarı nasıl öğrendin Volkan?
1: Gitarı
0: kendin
1: da kendim
0: mi?
1: Öğrendim. Maalesef çok böyle enteresan da bir hikayesi var. Gitarı kendi başıma öğrendim ve bana gitar almadılar. Uzun bir müddet para biriktirdim gitarı alabilmek için. Sonunda 2 yıl sonunda bir çocuk olarak tabii yani öyle ancak işte biriktirince gitarı aldım kendime. Sonra işte kendi kendime, o zamanlar internet falan hiçbir şey yok. Bir hocaya şuna buna da götürmüyorlar. Ondan sonra kendim demek ki hani müzik kulağım mı işte el verdi nasıl olduysa. Kendi kendime çalmaya başladım. Fakat şöyle bir hata yapmışım. Şimdi çok teknik bir konuya girmeyeceğim ama müzisyen arkadaşlarım da gülerek, gülümseyerek izleyecekler şimdi bunu. Gitarın bir akort sistemi vardır. Böyle 5. perdeye basarak diğer telleri akortlarız. Fakat bu bir telde bu sıra bozulur ve 4.
0: Doğru,
1: perdeye geçer.
0: Doğru.
1: Ben şimdi bunu bilmiyorum. Bana bunu söylemişlerdi yani gitarı aldığım yerde böyle yapacaksın diye. Ben onu yanlış hatırlıyorum. Bir tel sonra başka bir yere 4. akortladım ve o şekilde kendimce çalmaya başladım.
0: Garip
1: çalıyorum.
0: Bir akort çıkmıştır.
1: Evet, çok saçma sapan bir akort ama ben çalıyorum. Sorun yok. Bir gün 1,5-2 yıl olmuş artık gitar çalmaya başlayalı. Silivri'ye gittim. Orada sahilde böyle bizden büyük abiler gitar çalıyordu. Yanlarına gittim. İşte çok meraklıyım çünkü ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Ama yaşım da gerçekten çok küçük. Ondan sonra sen ne yapıyorsun? Çok hevesli oldum. Ben dedim ben de gitar çalıyorum.
0: Yaş kaç?
1: Ortaokul işte 12-13 falandır herhalde.
0: Ha.
1: Ondan sonra dedim ben de hani bize bir şey çal dediler. O kadar sevindim ki güzel de bir gitar. Benim çok ucuz bir gitarım vardı. Bir çelik telli bir gitar, akustik bir gitar. Aldım çalmak için. Normal bildiğim, benim bildiğim düzendeki akorları bastım. Fakat saçma sapan bir ses çıktı. Dedim bu olmuyor. Ondan sonra yani nasıl yapacağız? Dediler ki sen çalmayı bildiğine emin misin? Hani kızdılar bana. Dedim ki ben biliyorum gerçekten çalıyorum. Dedi ki çalamıyorsun ama öyle bir şey değil ya. Dedim ki ben kendi gitarımla çalacağım size. Gittim gitarımı aldım getirdim çaldım. İşte o iki abiydi işte yanında da arkadaşları vardı. İki gitar birlikte çalıyorlardı. Dedi ki sen ne yapıyorsun? Bunun dedi akordu bozuk. Dedim değil. Ondan sonra ben o gitara tekrar başlamış oldum.
0: İki
1: ve onların
0: yıl sonra,
1: 2 yıl sonra.
0: Doğru akordu öğrendim.
1: Doğru akordu öğrendim. Ondan sonra da işte benim de yoldaşım
0: okulu,
1: işte.
0: Okulu da benim gibi yarım bırakmışsın.
1: Yarım bıraktım. Yarım bıraktım çünkü açıkçası Türkiye'de okumak istediğim bölüme karar verdiğimde öyle bir bölüm o zamanlar yoktu. Film, müziği ve kompozisyon okumak istiyordum. Şansıma da yurt dışındaki bir okulun burada bir özel üniversitede böyle bir ne denir ona onu da bilmiyorum ama kardeş

0: üniversite mi bir eğitim bölümü
1: Aha,
0: açıldı. Ondan sonra
1: ortak eğitim
0: evet
1: yaptıkları.
0: oraya oranın sınavına girdim. Orayı da kazandım.
1: Film müzikleri okudun.
0: Evet.
1: Aslında online Berkeley
0: Evet.
1: okudun değil mi?
0: Evet. Onu bitirebildiğim tek okul o. Ama bana çok katkısı oldu. Zor da bir bölüm ki o dönem İngilizcem de çok iyi değildi. Çok zorlandım ama tabii müziğin dili evrensel olduğu için
1: Evet.
0: bir şekilde orayı bitirebilmiş oldum.
1: Peki ben de şimdi sana bir yarım söz kendi eserim.
0: Bu enstrümantal mıydı?
1: Enstrümantaldi
0: Evet hatırlıyorum.
1: aslında.
0: Bu şeyde olabilir galiba sizin
1: İkinci albümde
0: Baharım Sensin albümü
1: evet
0: değil mi?
1: oradaydı.
0: Ben o albümü o kadar çok severek dinledim ki
1: Evet, 97.
0: albümün son şarkısı olabilir o. Yani kasette son
1: Evet,
0: şarkıydı.
1: bravo. Bravo.
0: Çok çok güzel bir bestir.
1: Evet.
0: Valla
1: Bunu
0: elinize sağlık.
1: evet. Sonra söz yazdım ben buna.
0: O halini
1: İşte
0: bilmiyorum. O
1: evet
0: da benim
1: söz
0: işte.
1: yazdım. Yıllar sonra o albümden galiba bir 3-4 albüm sonra sözlü halini okudum.
0: Onu hatırlayamadım ama sözsüz halde
1: Şimdi dinleyeceksin.
0: tamam çok
1: Hadi
0: güzeldi.
1: bakalım.

0: Volkan, galiba dördüncü kitabın çıktı.
1: Evet, geçen yıl Mayıs ayının, yani 2024 yılının Mayıs ayında
0: Evet.
1: çıktı.
0: Ve galiba o bir film oluyor.
1: Evet,
0: Çok beğenilmiş.
1: şimdi evet biraz
0: Satışı da iyi galiba. Kaç sattı?
1: valla tam olarak rakamı bilmiyorum ama bir 6 ay liste başı durdu.
0: Oo, maşallah, süper.
1: Yani tam rakamı
0: Merak
1: bilmiyorum.
0: ettim. Kitabın adı ne?
1: Yenik ve Daha Yalnız.
0: Yenik
1: Ve
0: ve
1: Daha
0: Daha
1: Yalnız.
0: Yalnız.
1: Evet.
0: Okuyalım bakalım. Merak
1: Valla
0: ettim.
1: yani işte tabii insan kendi yaptığı işi övme noktasında çok böyle samimi durmaz ama yani insanların takdirine bırakmak lazım biraz. Çünkü
0: Evet.
1: şey
0: Peki ilk yazdığın hikaye, öykü neydi? Roman?
1: ilk yazdığım
0: Kitap?
1: aslında yayınlanan mı
0: Aha,
1: yoksa
0: yayınlanan.
1: yayınlanan şöyle bir üçleme yazmıştım. Biraz böyle kara komik bir üçlemeydi. Birinci kitabı Fırsatçı, ikinci kitabı Tek Başına, üçüncü kitabı da Yalancı diye bir üçleme.
0: Ha.
1: Güzel bir seri. Ondan sonra da işte o Yenik ve Daha Yalnız'ı yazdım. Tabii şimdi onun
0: Nasıl, nerelerde yazıyorsun? Mesela seyahat ederken mi yazıyorsun? Bir yere kapanıyor musun? Nasıl?
1: hiç öyle ritüellerim yok.
0: Öyle mi?
1: Sadece şunu yapıyorum. Müzik çalışmasına başlamadan önce gün
0: O da bir
1: içinde
0: disiplin istiyor, değil mi galiba yazmada?
1: yani ben de istiyor kesinlikle ama hani yani tüm yazarlarda öyle
0: Öyle değil
1: midir
0: tabii.
1: bilmiyorum ama
0: Doğru.
1: benim öyle bir disiplinim var ve mutlaka her gün
0: Yaşar Kemal yürürken yazıyormuş, biliyorsun.
1: ama tabii yani Yaşar Kemal yani ki çocukluğumda da tanışma fırsatı bulmuştum. Sohbet etme imkanımız da olmuştu.
0: Ben de öyle.
1: Yani bence çok şanslıyız.
0: Aynen.
1: O yüzden. Ama dediğim gibi yani güne başladıktan sonra müzikle ilgili bir çalışma eğer o gün yapacaksam bir şey varsa mutlaka ondan önce oturup yazmayı seçiyorum. Zaten müzik her zaman olmuyor ama
0: Peki
1: yazı hep var
0: yani
1: hayatımda.
0: kalemle deftere mi yazıyorsun, direkt bilgisayardan mı
1: Artık bilgisayara
0: başlıyorsun?
1: yazıyorum.
0: Artık
1: Eskiden evet
0: bilgisayara.
1: kalemle yazdıklarım çocukluk zamanında.
0: Ben bilgisayara yazamıyorum ya. Ben de ufak tefek şeyler yazıyorum da hep mutlaka defter ve kalem kullanıyorum. Belki
1: Şey
0: sonra temize çekiyorum falan.
1: yani
0: Ben
1: o
0: galiba
1: öyle
0: şeyi...
1: bir ekol de var ama yani böyle yazan çok yazar var. Eskiden zaten Cumhuriyet döneminin ilk yazarları da hep öyle yazarlarmış ve genellikle de kurşun kalemle yazarlarmış ki sonra silip tekrar o kağıt israf olmasın ve tekrar yazsınlar diye. Ben bir dönem daktiloyla da yazdım bilgisayarım yokken. Sonra daktilo çok zor bir şey. Yani geri dönüşü de çok zor hatalı yazdığınızda ki ben çok da hatalı yazıyordum. Çünkü şimdiki kullandığımız bilgisayar klavyeleri gibi değildi o zaman.
0: Harfler farklı
1: Evet Q ile
0: yerlerde.
1: başlayan klavye o zaman F ile başlıyordu. Ama şimdi artık bilgisayarla yazıyorum. Yani daha kolay
0: Peki,
1: geliyor.
0: senaryo çalışmaların var. Aslında birçok dizinin hem senaryo gruplarında yer almışsın,
1: Evet.
0: hem de kendi yazdığın bir senaryo
1: Evet.
0: var.
1: O şöyle oldu. Bu film müzikleri çok yaptığım dönemde, dizi müzikleri yaptığım dönemde duayen diyebileceğimiz birkaç yönetmen abim benim bu yazma işinde ne kadar istekli ve hevesli olduğumu ve
0: Gördüler.
1: sevdiğimi gördüler
0: Aha.
1: ve yazdığım birkaç şeyi de okuduktan sonra kendiliğinden şöyle bir şey gelişti aslında. Hiç benim böyle bir tasarrufum da yoktu. Ya Volkan hadi sen de mi gelsen bizim aramızda? Çünkü çok zor ya dizi yazmak ve çok
0: Tabii.
1: kısa zamanda çok şey
0: Her
1: yazmak
0: hafta bir
1: lazım.
0: bölümü yetiştirmek.
1: Evet. Ki ben başladığımda o işlere bu kadar uzun değildi diziler. Tabii bu kadar uzun olduktan sonra ben kendimi o işten sıyırdım açıkçası. Çünkü
0: 90
1: çok...
0: küsur sayfa geliyor abi şimdi.
1: Evet,
0: 2
1: evet,
0: saat, 2,5
1: evet.
0: saat özetiyle beraber.
1: Evet çok uzun ama benim başladığım
0: Peki
1: dönemler
0: müzik mi
1: 50
0: yazmak mı
1: dakikaydı.
0: diye böyle çok klasik bir soru sorsam. Müzik.
1: Sanıyorum bundan 10 sene 15 sene önce müzik derdim ama demiyorum artık.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Ama ne kadar güzel sesin var.
1: Ay teşekkür ederim.
0: Bestelerin.
1: Sağ olun.
0: Peki o zaman hadi bir galiba şimdi bize bir haram.
1: Aşk bize haram.
0: Aşk
1: Bu
0: bize haram.
1: benim
0: Senin mi?
1: Evet, benim şarkım 2012 yılında çıkan bir albümümde var. Çok daha eski bir beste. Böyle daha dinamik müzik yaptığımız zamanlar, böyle biraz daha işte Anadolu rock diye tabir edilen daha böyle

0: böyle agresif. Ama tabii benim ne kadar olursa olsun o hani o naif tarafım şarkının içinde var.
1: Var.
0: Ama biraz daha böyle hareketli bir şarkı, dinamik bir
1: Bakalım
0: şarkı.
1: orkestrayla nasıl çıkacak?
0: Güzel çıkar çünkü çok güzel çalıyorlar.

0: Volkan, bu şarkı yayınlandı değil mi?
1: Yayınlandı, evet. 2012'de.
0: 2012'de. Başka
1: Evet.
0: okuyan oldu mu senden başka?
1: Başka okuyan olmadı ama
0: Çok
1: yani...
0: güzel şarkı ya.
1: Aa, bir dakika. Ahmet abi okudu ya. Ama albümü okumadı herhalde. Televizyon programında okudu. Ahmet Şafak okudu. Okudu okudu. Televizyon
0: Evet.
1: programında okudu.
0: Peki bir şey diyeceğim. İlk besteni hatırlıyor musun? Çocuk
1: Hatırlıyorum.
0: yaşlarda mı?
1: Çocuk yani. Evet. Çok böyle
0: O
1: işte.
0: ters akortla mı
1: Evet
0: yaptın?
1: evet.
0: Yapma ya.
1: Hatırlıyorum.
0: Nasıl bir şey? İlk besteni merak ettim. Bir ufak bir şey yapsana spontane.
1: Şöyle, ama tabii bu gitarla o şey çıkmayacak ama şöyle bir şeydi.
0: Ne kadar kıymetli ilk beste.
1: Şu. Yani tabii burada o sesi çıkarmam zor ama yine de işte şey yaklaşır herhalde.

0: Böyle bir şey işte.
1: Sözler de senin. Kaç yaşındasın?
0: Çocuk işte ya. 9-10 yaşında.
1: Vay be. Ben 9-10 yaşında ben hiç beste yapmadım ya. 7 yaşında başladım bağlamaya da.
0: Ya beste diye işte böyle yarım
1: Ama
0: yamalak bir
1: işte
0: şeyler.
1: çok güzel ya. Peki şimdi galiba bir müzik programı yapacaksın sen de değil mi? Bir belki
0: Evet,
1: Türkiye bir
0: öyle bir
1: şeyler
0: şey gündemde.
1: kimle
0: Çünkü
1: beraber?
0: yani Kemal abiyle, Kemal Esen'le birlikte yapacağız büyük ihtimalle. Çünkü Bengütürk Televizyonu'nda onunla 5 yıldan fazla bir türkü programı hazırladık Can Can'a diye.
1: Ne güzel.
0: Şimdi onu TRT Müziği'ye yapacağız.
1: İnşallah.
0: Bakalım önümüzdeki sezon inşallah
1: İnşallah.
0: başlayacağız diye ümit
1: Ne
0: ediyoruz.
1: yapıyorsunuz?
0: Şöyle,
1: Yani
0: şimdi Kemal abi tabii bir bağlama üstadı, çok iyi de bir bağlama üstadı. Ben de türküleri çok severim ve tamamlayamasam da iyi bir halk müziği eğitimim var. Türkülerin nasıl yazıldığını, kimin
1: öykülerini
0: yazdığını, öykülerini de anlatıyoruz.
1: bir tür
0: Öyle bir program.
1: mesela bu repertuarda var mı
0: Türkü,
1: anlatacağın
0: yani
1: öyküsünü bildiğin?
0: öyküsünü bilmediğim genellikle bir şeyi söylemiyorum
1: O
0: zaten.
1: zaman söyle, bir anlatır mısın
0: Mesela
1: mesela?
0: şeyi hazırlamıştık.
1: Cemizin Yaprağı, Hacer Obası.
0: Tabii ikisinin de aslında birbirine çok yakın öyküleri var. İkisi de bir kavuşamama öyküsü. Mesela Hacel Obası da tabii türkünün adı aslında Hacı Ali Obası. Fakat uyak yüzünden ve hece ölçüsü yüzünden o Hacı Ali değişmiş zamanla Hacel Obası olmuş. Bu Sivas Şarkışla da o bölgeye bir oba kurmuşlar üç kardeş. Bu üç kardeşten bir tanesinin adı Hacı Ali. Onun adıyla anılıyor. O obaya da zamanla işte böyle konaklar, evler, her şey yapılmış. O konakta işte oranın en büyük konağında yaşayan güzel genç bir kız var ve ona sevdalanan bir gencin kavuşamama öyküsü aslında Hacer Obası. Sonra kız şehre gelen başka bir askerle evlendiriyorlar kızı. Hazin bir hikayesi var öyle.
1: Ve bu türkü çıkıyor.
0: Evet.
1: Peki o zaman Hacer Obası'nı
0: Vallahi çok
1: ben de
0: çok
1: çok severim.
0: evet ben uzun zamandır söylememiştim.
1: Çok sevdiğim bir
0: Ben de
1: türküdür.
0: çok severim.

0: Ay.
1: Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim. Valla.
1: Benim de aslında hep böyle bir kararsız kaldığım, ya bir albüme de koymuştum, böyle son anda çıkardım. Hep bir türlü albümlerde bir türlü koyamadım ama çok sevdiğim bir türküdür. Belki
0: Ben de çok
1: ileride okurum.
0: seviyorum. Valla yakışır da.
1: Evet.
0: Bir enstrümantal albümümde enstrümantal hali vardı. Belki ben de ileride söylerim ama bilemedim ya. Yani
1: Evet, yani bir bakalım, kısmet olur bir gün inşallah. Çok fazla Anadolu'da binlerce türkü var.
0: tabii.
1: Sonuçta işte şimdi bir de artık eskisi gibi fiziki satış da yok. Hani
0: Yok,
1: bir
0: evet.
1: türkü, iki türkü çıkartıyor insanlar ya da şarkı. Dijital silah icat oldu, mertlik bozuldu gibi bir durum var.
0: Tabii eskiden çok çok şarkı çalışıyorduk.
1: Ya
0: Yani
1: tabii ya, bir albüme 12-13 tane
0: evet.
1: A yüzünü, B yüzünü dizerdik böyle kaset zamanı. A1
0: Evet.
1: hangi türkü olsun, hangi şarkı, B1'e neyle başlasın kaseti çevirince
0: Tabii
1: falan.
0: orada da şöyle bir şey vardı. Yani o kasetteki o zamanlama, yani o minütaj durumu,
1: Ya
0: şarkıların dakikası, yerleri,
1: ya
0: hangisi
1: 60
0: kasedin.
1: dakikalık kasede
0: Evet.
1: dolduruyorsan ona göre süreyi
0: Evet, çok
1: yapardık.
0: çok zor ama güzel
1: Evet.
0: günlerdi ya.
1: Onun
0: Yani.
1: dışında onun yüzünden dışarıda kalan çok eser oluyordu,
0: Çok,
1: biliyorsun,
0: evet.
1: süre geçiyor diye.
0: Evet.
1: O artık sanatçıyla yapımcının inisiyatifine kalıyor. Ya süre geçiyor, hangi türküyü çıkaralım diyoruz. Bir türkü güme gidiyor mesela ya da iki tane eser güme gidiyor. Ama onların kayıtları duruyor. İnşallah ileride.
0: Aslında yayınlamak lazım yani.
1: Evet, aynen. Peki Volkan, şeyi merak ediyorum. Kaç tane filme müzik yaptın? Yani film müziği bölümünden mezunsun diye merak ettim.
0: Sinema filmi 20 civarında
1: 20
0: vardır.
1: civarında dizi.
0: Dizi daha fazladır.
1: Öyle mi?
0: Daha fazladır dizi.
1: İşin
0: Şey de
1: kulağında
0: var. Mesela ya artık şey yapmıyorum.
1: popüler olmuş filmlerden birkaç örnek verebilir misin?
0: Popüler aslında filmlerde mesela Kafes filmi çok popüler oldu. İsmail Hacıoğlu'nun oynadığı Kafes
1: Ha,
0: filmi,
1: evet.
0: bu 80 ihtilalini anlatan
1: Aha.
0: güzel bir perspektiften
1: Onun
0: bakan.
1: müziğini
0: Evet,
1: sen yaptın.
0: yani o çok
1: Evet.
0: popüler oldu ve herhalde şimdiye kadar en çok dinlenen film müziği albümlerinden bir tanesi. Çok duygusal bir film. Ben de o dönemin çocuğu olduğum için
1: Doğru müzik yaptığını
0: doğru müzik
1: düşünüyorsun.
0: yaptığımı düşünüyorum yani.
1: Evet.
0: Zaten başka birisi yapsaydı o işi çok üzülürdüm yani. Onun işin içinde olmak isterdim ama işte nasip oldu.
1: Dizi örneği, dizi.
0: Dizi en son uzun zamandır yapmıyorum. Çünkü 4 sene falan oldu dizi. En son Bizim Hikaye diye bir dizinin müziğini yaptım. O da çok popüler bir diziydi. Yaklaşık 100 bölüm mü? 100-120 bölüm falan oynadı herhalde. Ama onun sadece jeneriğini yaptım. Çünkü o scoring dediğimiz iş beni artık çok zorluyor, çok vaktimi alıyor.
1: Tabii.
0: Yani şimdi hani yapımcı arkadaşlarım da aradığı zaman şunu yapalım ya da yönetmen dostlarım. Diyorum ki yani sadece jenerik yapalım ya da bir iki tane
1: Bölüm
0: tema
1: müziğini bana vermeyin diyorsun. Her
0: vermeyin.
1: bölüm müziği
0: Çok çok zor.
1: ama
0: Yani
1: ana temaları yapıyorsundur, değil mi? Ana
0: yaptı. Evet,
1: temaları
0: evet, evet.
1: belirliyorsun.
0: Evet,
1: Her bölümde
0: yapıyorum.
1: mutlaka bir ana tema oluyor çünkü.
0: Tabii. Yani şöyle aşağı yukarı bir tabii siz çok iyi biliyorsunuz ama
1: Estağfurullah.
0: izleyenler bilmeyebilir diye söylüyorum. Bir diziye aşağı yukarı 4 ya da 6 tane tema hazırlarız.
1: Evet, kaya
0: Ve bu
1: karakterin bir şeyi olur.
0: evet genellikle öyle oluyor. Onu da şey başlattı aslında lafı açıyor. Bizimkiler dizisi vardır TRT'de.
1: Bilmem mi?
0: TRT'nin 80'lerin sonunda
1: Kaç bölüm
0: çektiği.
1: sürdü? Kaç yıl sürdü?
0: Tabii.
1: En uzun süren dizilerden biri.
0: Evet, orada o karakterlere, işte ailelere göre
1: Tabii.
0: müzik yapma işi ilk oradan çıkmış.
1: Tabii.
0: Bence iyi ki de çıkmış. Çok
1: Evet,
0: çok
1: bence
0: verimli bir
1: de.
0: şey.
1: Bence de.
0: Ki o dizinin müzikleri de çok güzeldi
1: Artık
0: zaten.
1: zaten %30

0: %30'unu %30 diyorlar artık. Yani tutmuş bir dizinin kastı, hikayesi ve müziği doğru olursa o dizi seyrediliyor üstad.
1: Bunun örneklerini yakın zamanda ben gördüm. Yani tabii
0: Evet.
1: isim vermiyorum şu anda ama bir dizinin müzikleri kötü diye yayından kaldırıldığını geçenlerde duydum. Yani bir yapımcı arkadaşım söyledi. Ya tabii oluyor öyle talihsiz şeyler
0: Evet.
1: ama müzik çok önemli
0: Evet.
1: film
0: Her
1: ve...
0: dizide de benim söylediğim üçleme tam denk gelmiyor tabii. O
1: Tabii.
0: ya, iyi
1: Gelirse
0: hikaye,
1: çok iyi
0: iyi
1: oluyor.
0: kast, yani doğru oyuncu kastı ve doğru müzik her dizide buluşmuyor maalesef.
1: Tabii ama şey yani müzik çok önemli aslında ama tabii bunun böyle olmadığını savunan yönetmenler, yapımcılar da var. Yani diyor ki müziksiz olsa film daha iyi olur diyen de var. Ve var, örnekleri de var.
0: Festival filmleri mesela çok kullanmazlar
1: Evet.
0: müziği. Cevizin Yaprağının Öyküsünü biliyor musun?
1: Biliyorum. Aslında o bir Afyon Dinar türküsü. Ben çok seviyorum Afyon türkülerini. O da benzer bir aslında hikayeleri, türkülerin çoğunun kavuşamama hikayeleri.
0: Ayrılık, sıra özlemi,
1: Evet.
0: gurbet.
1: Ama bu işte birbirini seven iki insanın kavuşamaması gerçekten insanın içine çok işlediği için o bölgede de çok yaşanmış bunlar. Hatta şimdi ben isimlerini söylemeyeceğim ama yani gerçekten yaşanmış öykü. İsimlerine, soy isimlerine kadar biliniyor. Çok uzak zaman türküler değil bunlar, yakın zaman türküleri. Fakat besteleyeni ya da sözü yazan bilinmiyor. O bölgenin mesela Afyon Dinar'daki
0: Halkı biliyor ama.
1: tabii biliyor. Kimden alındığı mesela TRT'nin işte arşivine girersek orada kaynak
0: Kaynak
1: kişi
0: kişisi.
1: olarak mutlaka var. Orada da iki genç birbirine sevdalı iki genç var. Fakat bir türlü kavuşamıyorlar. Çocuk askere gidiyor. Askerden döndüğünde öğreniyor ki kızın işte sevdiği kızın kına gecesi yapılıyor ve
0: Abo.
1: o bahçeye gidiyor. Bahçeden de kızın işte ellerine kına yakılırken ki halini görüyor pencereden. Onun üzerine öyle bir türkü yazılıyor. Evet.
0: Çok sevdiğim bir türküdür
1: Evet.
0: benim yine.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım dinleyelim.

0: Ağzına sağlık Volkan. Çok çok teşekkür ederiz. Programımızın sonuna doğru geldik artık. Ben seni konuk ettiğimden dolayı eserlerini ve o güzel sesini hem bizden hem izleyicilerimizden esirgemedin. Çok şeref duyduk.
1: Estağfurullah. Bundan sonra bana ait o şeref. Çok çok memnun oldum gerçekten.
0: Ben de.
1: Arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Güzel, bence çok güzel bir program oldu.
0: Evet. Yani çok teşekkür ediyoruz güzel. Sana. Kırmadın, geldin ve
1: her zaman,
0: sohbet
1: her
0: ettik. Zaman, programın zaman. Sonunda yine ben seninle kapatmak istiyorum. Kerkük Zindanı'nı okuyalım.
1: Olur, olur.
0: Ben sevgili izleyiciler, bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar, selam sevgilerimizi iletiyoruz. Kalın sağlıcakla.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trend dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
0: Altyapı.

0: Fiberiz olmasa da fiberizi evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
2: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Futbol heyecanı BİM'de. Dijitsu 58 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 20.900 lira. Dijitsu 55 inç 4K Ultra HD QLED Google TV

0: Merhaba sevgili TRT Müzik izleyicileri. Yine Aşk ve Ötesi isimli programımızda sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bu hafta da sizler için birbirinden değerli, birbirinden güzel şarkılara yer verdik. Artık bir süre bizim müziğimizin misafiri olacaksınız. Hepiniz ekranları başına da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş geldiniz. İlk şarkımız Seyre Dursun Aşk ile başladık. Çok değerli bir şarkıdır bizim için. Sözleri Gülşen'e ait olan, müziğini de Ozan Çolakoğlu ve Gülşen birlikte yapmışlar. Zaten kendileri de karı kocadır. Evet. Çok da güzel bir çifttir. Bu güzel şarkıyı yaptık. Şimdi sırada ne var?
0: Aslında sıradaki şarkıdan önce küçük bir hikayemi anlatayım.
1: Tabii ki, lütfen.
0: Bu albümün, Gülşen'in albümündeki akustik versiyonunda da Udu Cümbüş'ü ben çalmıştım zaten sevgili Ozan'la.
1: Çalmadığın bir parça yok zaten.
0: Estağfurullah. Artık gençlere devlet. Sevgili Ozan Çolakoğlu'yla da senelerdir çok fazla çalışırız. Birlikte müzik yapıyoruz. Orada Ozan'a demiştim ki, Ozan dedim, ben bu şarkıya dedim aşık oldum. İnanılmaz güzel. Bir gün dedim bu şarkıyı sizden isteyeceğim dedim. Ama dedim doğru zamanı gelince. Gerçekten 10 senelik bir hikayesi vardır. Sonra bu projemize istediğimde de dedik ki zamanı geldi. O da zaten sen bu şarkının ilk hayranıydın. Daha çıkmadan.
1: İlk de talibi olmuşsun tabii, belli.
0: İlk hayranı benim şarkının. O yüzden de nezaketler için buradan her ikisine de teşekkür etmek istedim. Evet, Muratçığım ne varmış bakalım sırada?
2: Devam edelim. Sıradaki parçamız Paramparça. Yine sözümüzü Teoman'a ait. Paramparça diyeceğiz.

0: orada eridik yani. Hep vallahi beraber coştuk.
1: Teşekkür
0: seyircilerimize
1: ederim.
0: De aktarabilmişizdir. Umuyoruz bunu. Çok güzel yorumdu gerçekten.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın.
2: Uzun gönlüm. Senelerdir duymayı istediğimiz bir yorum aslında. Özlem
0: tam olarak.
2: Çektiğimiz bir yorum
1: teşekkür
2: oldu.
1: Ederim. Teşekkür
2: ruhuna
1: ederim.
2: Ruhuna sağlık kardeşim.
1: Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun.
0: Şimdi yapacağımız şarkı da...
1: Sevda. Sevda diyeceğiz.
0: Haydi yapalım o zaman.

0: Murat'cığım, ağzına sağlık. Arkadaşlar, emekleriniz, ellerinize sağlık.
1: Sağ
0: gerçekten sevda kelimesi çok güçlü bir kelime ve bu eserde de bunun hakkını fazlasıyla vermişler. Aysel Gürel de resmen döktürmüş. Sevdanın hakkını vermek lazım aşkın. Çok özel duygulardır ki bize bahşedilen ve nasip edilen şeylerin hakkını vermeye gayret göstermezsek de ne olur bilmiyorum. Bence kendimizi iyi hissetmeyiz. Toplum olarak aslında ne yaparsak yapalım, sevda olsun, mesleğimiz olsun, yapacağımız her ne var ise onun için mücadele etmek ve o doğrultuda yürümek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ben Göklü'den bir şarkı istesem.
0: Lütfen.
2: Lütfen.
1: Sözleri Sezen Aksu'nun ve müziği Levent Yüksel'e ait olan çok güzel bir şarkı var. Hazır mıyız?
0: Vallahi bakalım.
2: Ben hazırım.
1: Medcezir diyelim.
2: Levent Yüksel şarkıları
1: okey. Medcezir diyelim. Olur mu?
2: Olur abi, tabii ki.
1: Hadi bakalım, sendeyiz.

0: Canım kardeşim benim, Göktuğum, ağzına yüreğine sağlık vallahi.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Müthiş bir yorum oldu.
1: Sen ya, isteyince böyle oluyor.
0: Aşkla böyle dinledim vallahi.
1: Çok sağ ol.
0: Ağzına yüreğine ederim. Sağlık. Tabii ki iki büyük yaşayan efsanenin
2: müthiş eseri.
0: Müthiş eseri. Sezen Aksu ve Levent Yüksel. İki büyük efsanenin bu güzel eserini seslendirdiğin için sana sonsuz teşekkür
1: ben
0: ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum.
2: Buradan Sezen Aksu'ya kucaklaolsun sevgiler. Bize emekler için çok çok teşekkür ediyoruz Sezen'ciğim. Şimdi sıradaki eserimiz gerçekten bir başyapıt. Sıtkı Baba'nın sözlerine Ali Ekber Çiçek'in o bağlamasıyla yaptığı efsane dokunuş. Bugün ben bağlama virtüözüm diyen o rahleden bir geçmek zorunda.
1: Kesinlikle.
2: İnanılmaz. Ama şöyle tabii ki ben gitarla ya da bu enstrümanlarla biraz kusurlar olur. Şimdiden affola diyerek girelim bakalım.
1: Hadi bakalım.
0: Buyurun.

0: Evet sevgili dostlar, sadece Haydar Haydar değil, bu Anadolu'da o kadar güzel, o kadar değerli eserler, formlar var ki biz en önemlilerinden bir tanesine şahit
1: evet,
0: olduk.
1: Evet.
0: Müthiş bir eserdi.
2: Çok da coşku veriyor insana açıkçası.
0: Şimdi söyleyeceğimiz eser de arabesk müziğin İstiklal Marşı.
1: Evet.
2: Şakir Askan ve Burhan Bayar'ın evet, en iyi eseri olabilir mi birlikte yaptıkları?
0: Benim kalbimdeki en iyi, doğru söyledim vallahi. Hadi bakalım.
1: Okumaya çalışalım, evet. Bir kaş kadeh kırıldı diyelim.
0: Hadi bakalım.
1: İlk taşlarından birini okuyalım inşallah.
3: Kaç kadeh kırıldı,

0: Muratçığım, ağzına sağlık. Gerçekten
1: teşekkür ederim
0: enfes
1: abiciğim.
0: Bir icra oldu. Arkadaşlar, sizin ellerinize sağlık. Samet'im, harika bir introydu. Sağ olasın. Şimdi Burhan Bayar'ın bu harika bestesinden sonra biraz Sabahattin Ali hakkında konuşmak
2: lütfen
0: lazım.
2: Lütfen abi, lütfen.
0: Sabahattin Ali kendisini memleketi için feda edebilecek düzeyde çok önemli bir vatansever ve edebiyatçıydı. Bütün eserlerini, neredeyse bütün eserlerini Sinop Cezaevi'nde yazdı. Yine o eserlerinden bir tanesini biz şimdi icra edeceğiz. Gerçekten Sabahattin Ali'nin her eserini söylerken ben çok duygulanıyorum. Çünkü hayatımıza ilham olmuş insanlardan bir tanesi. Edebiyat çok önemli bir kalem arkadaşlar. Yani matematik hayatı belki yönlendiren, hani sağlığa ihtiyacı olan matematikçiye gidebilir ya da bilim çok önemlidir, matematik çok önemlidir ama edebiyat hayatı doğru yönelten ve hayatı güzelleştiren sanat gibi en önemli unsurlardan bir tanesi. Bunun içinde gerçekten aşk dolu olmak lazım, sevgi dolu ve vatansever. Yani büyük bir seviyede olmak gerekiyor. Edebiyatçı olmak da kolay değil. Sabahattin Ali'yi de yad ederek bu eseri şimdi birlikte seslendirmeye çalışalım. Sevgili Semih'ciğim, öncesinde şöyle bize bir güzel bir Hicaz göster. Sonra girelim bakalım eseri ne oluyor.

0: Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Rahmet olsun. Allah mekanını cennet eylesin.
1: Amin.
0: Aldırma gönüllü Edibak Bayram'dan duyduk. Tabii.
2: Edipak Bayram'la özdeşleşmiş bir şarkıdır. Müziğini de Yavuz Örten yapmıştır, sevgili Yavuz Örten. Fatih abim de çok güzel bir girizgah yaptı şarkıya.
1: Aslında ben Edipak Bayram taklit ederek başladım ilk şarkı söylemeye çocukken. Çünkü çok seviyordum.
2: Bir de muhtemelen senin çocukluğun zamanı Edipak Bayram çok da şeydi, ünlüydü.
1: Evet, yaşlıyım ben. Demek istediğim. Edipak Bayram her zaman ünlüydü aslında. Çünkü o kendi tarzında bir ekol. Hani yanına ikinci bir kişiyi koyamıyorsun.
2: Yok, evet, çok doğru.
1: Öyle şahsına münhasırdı. Bir de gene tanışabildiğim için de çok çok çok mutluyum. Çok özel duruşu olan.
2: Tanışmadığın herhangi bir kimse var mı?
1: Var. Var. Tabii ki var. Ama şöyle... yaşadığım dönem, hani ilk böyle gençliğim, müziğe bulaştığım zamanlar 90'lı yılların başıydı tabii ki ve çok verimli bir dönemdi o dönem. Şimdi gençler de amma da taktılar bunlar 90'lara. Hep herkesin ağzında bir 90 var diyor. Tabii ki bazıları da 80'leri konuşuyor.
2: Tabii.
1: Bu Paris'te Bir Gece filmi gibi. Herkes bir önceki dönemi hep böyle önemsiyor ve özlem duyuyor. Biraz da nostaljik ruhlu insanlar olduğumuz için de olabilir bu. Sizler gibi siz nasıl gençliğinize sahip çıkıyorsanız biz de kendi gençliğimize özlem duyuyoruz. İlk dinlediğimiz şarkılar, ilk aşklar, ilk heyecanlar, ilk futbol oynamaya başladığım zaman. Yani ilklerin bir enteresanlığı vardır ya. O yüzden biraz da bizim sohbetimiz o yüzden hep 90'lara 80'lere böyle öykünme gibi oluyor. Yine hatta ne 90'ı ne 80'i 70'lerde ortaya çıkan yine büyük bir üstadın eserini göreceğiz. Evet. O saçlarıyla, yüzükleriyle.
2: Çocukluğumuzun.
1: Tabii. Benim bile çocukluğum artık sizin olmadığınız dönemlerde.
2: Yani şöyle ki ben de çocukluğumdan hatırlıyorum. Bu arada sevgili Barış Manço'ya buradan Allah rahmet eylesin diyoruz. Çok çok sevdiğimiz bir müzisyen, düşünür, felsefeci demek istiyorum. Çünkü görüşleri de çok iyidir. Yani sadece çocuk şarkıları gibi şarkılarla bilinmemekle birlikte çok özel şarkıları da vardır. 2023 diye bir şarkısı vardır.
1: Hmm.
2: Bilir misin bilmiyorum. 2023'ten bahseder birazcık.
1: Yok, bilmiyorum.
2: Çok özeldir mesela. Hani geleceği görüşü açısından da çok önemli bir sanatçımızdır kendisi.
1: Zaten söylenmeyeni söyleyen.
2: Evet.
1: Bestecilerden, evet. Söz yazarlarından. Şimdi biz eseri icra etmeden önce sizlerle galiba vedalaşıyoruz. Aşk ve Ötesi programımızın yine sonuna geliyoruz arkadaşlar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: TRT Müzik ekranlarından herkese merhabalar. Bugün çok sevilen bir ismi ağırlıyoruz. Sevgili Elif Buse Doğan bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Hayırlı olsun
0: Nasılsın?
1: programın.
0: Çok teşekkür ederim. Çok zarifsin. Sağ ol. Nasılsın?
1: İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iman gittikçe güzelleşiyorsun Elif.
1: Teşekkür ederim. Tabiyetinizin
0: Maşallah
1: devamını
0: diyelim.
1: diler.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
1: Sen de çok şık görünüyorsun bu arada.
0: Çok sağ ol. Ya birkaç tane böyle soruyla başlamak istiyorum. Tabii ki o güzel sesini duymak istiyoruz ama yaptığın eserlerde biraz türkülerden pop'a geçiş görüyoruz. Daha geleneksel sound'la coverlıyorsun, harmanlıyorsun şarkılarını. Neler hissediyorsun ve düzenlemelerde nasıl müdahalelerin oluyor mu merak ediyorum.
1: Dediğin gibi geleneksel müzikle başladım ama eğitimimin arasında tabii Batı müziği eğitimi de var. Türkülerle ön plana çıkmış bir kariyer ama artık

0: çok yorumculuğumu göstermek istediğim bir yola girdim. Yaklaşık 2 yıldır sadece yeni şarkıları seslendiriyorum dijital platformlarda. Ama sahnelerimde, katıldığım programlarda yine türküleri söylemeye devam ediyorum. Hissiyat olarak aslında beni yakalayan şarkıları okuyorum. Öyle bir süreçteyim. Bu bir türkü de olabilir, bir türkü bestesi, türkü formunda bir beste de olabilir, şarkı da olabilir. Deniyorum, keyif alıyorum sürecin
1: Çok da güzel
0: doğruluğundan
1: oluyor.
0: dolayı. Bu şekilde.
1: Peki, yani söylediğin şarkılarda düzenlemeleri çok dahil oluyor musun? Yoksa daha çok aranjör mi yapıyor bunu?
0: Yani aranjör yapıyor ama aranjörü de ben seçiyorum tabii. Hem şarkıya uygun, mesela sound'la ilgili bir şey istiyorsam o kişiye götürüyorum. Daha arabesk bir şey istiyorsam farklı bir kişiyi tercih ediyorum. Mutfağında olmak keyif veriyor. Ama çok müdahale etmemeye çalışıyorum. İlk başta özellikle etmiyorum ama sonrasında ediyorum.
1: Yoğun şekilde stüdyoda vakit geçiriyorsun diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Peki bu güzel şarkıları nasıl buluyorsun?
0: Aslında çoğu geliyor bana.
1: Ama içlerinden seçmek de bir kabiliyet olsa gerek değil mi? Hani bir nokta atışı yapmak.
0: Yani aslında şöyle hissetmem gerekiyor. Hissettiğim şeyi bulduğum zaman geçirebiliyorum karşıya. Sende de öyle yani. Sana da bir şarkı geldiğinde sen bir de kendinde yazıyorsun. Hissetmek lazım. Sesime yakıştırmam lazım. Biraz zaman geçirmem lazım o şarkıyla. Doğru da formu bulunca bence bir başarıya ulaşıyor.
1: Kesinlikle öyle. Kaçsam gitsem de onlardan biri aslında. Dillere pelesenk olmuş durumda şu anda. Onu senden alabilir miyim?
0: Tabii ki. Bir Hüseyin Mehmetoğlu bestesi. Düzenlemesini de Kerem Aktağ yaptı. Şimdi yeni bir şarkı da hazırlıyoruz onunla birlikte. Bu da dediğin gibi çok sevildi. Şimdi sizle içiyorum.

0: Çok güzel bir şarkı, çok da yakışmış bence sana.
1: Teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık.
1: Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Türk halk müziğiyle yollarının nasıl kesiştiğini merak ediyorum. Aslında aileden kalma, oradan bir kulak dolgunluğu olduğunu biliyorum ama sen nasıl sevdin?
1: Aslında bunun için bir yaş söyleyemeyeceğim çünkü hep içindeydim. Annem zaten sürekli söylüyordu. Anneanne ve babaannemlere ziyarete gittiğimizde orada da misafirlerimiz geldiğinde hemen bir bağlama çıkardı. Dedem de zaten Karadeniz kemençesi de çalıyor. Hemen kadınlar da türkü söylerdi. Böyle bir ortamda büyüdüğüm için yaş hatırlamıyorum ve dolayısıyla benim de merakım oluşmaya başladı çok küçük yaşlarda. Sonra bağlama eğitimi almaya başladım. Sanırım 6 yaşlarındaydım ya özel bir hocadan. Sonrasında da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'na başladım. Orada 4 yıllık bir eğitim aldım. Sonra Kocaeli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne devam ettim. Türküler hep hayatımdaydı ama tabii Batı müziğini de hayatıma bir şekilde koymuş oldum. O şekilde devam etti.
0: Muhteşem. Peki bu bağlamayı evde kim çalardı daha çok?
1: Aa, çok
0: Misafirler geldiğinde.
1: Dedem çalar. İki dedem de çalıyordu. Dayım da çok çalıyor.
0: Müthiş. Benim de babam bağlama çalar.
1: Evet. Çok tatlı. Sen de güzel türkü okuyorsun bu arada.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben de türkülerle büyüdüğüm için biraz işte annem, babam Türk sanat müziği, Türk halk müziği korosuna giderdi. Ben de 7 yıl kadar böyle onlarla gidip gelme fırsatı buldum. Bir kulak dolgunluğu oldu tabii ki. Geçmişten bugüne uzanan müzik yolculuğunda seni en çok etkileyen anı nedir? Hangisidir böyle? Yani şurama çok dokundu dediğin belki de.
1: Aslında birçok var ama ilk aklıma gelenler mesela yıllar sonra üniversitede hocam olacak kişi Profesör Erol Parlak. Onunla 8 yaşında tanışmıştım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nın konserine gelmişti. Annemin de orada bir solosu vardı. Erol Hoca da o gün orada ikinci bölümde o performans göstermişti. İnanılmaz etkilenmiştim ve yıllar sonra hocam oldu mesela.
0: Müthiş. Annenin de sesi güzel o zaman.
1: Annenin de sesi güzel.
0: Buradan çok sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Ellerinden öperiz. Dinleyicilerinden gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Çok fazla yorum var. Düşünmem lazım bunu. Yine aklıma ilk gelenlerden bir tanesi. Ses rengimden kaynaklı galiba. Mesela bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan
0: gerçekten dingin ve duru bir sesin var. Peki hangi şarkı diyoruz senden?
1: Akustik Renkler diye bir seri yapmıştık biz. Yaklaşık 10 tane şarkı vardı. Şimdi onun ikincisini de çektik. Onlar da yavaş yavaş yayınlanmaya başlayacak. Orada ilk şarkılarımızdan bir tanesi Mir Melih Görgün bestesi.
0: Çok da güzel bir şarkıdır.
1: Evet,
0: Çok da güzel yorumladın.
1: Teşekkür ederim. Şimdi onu okuyacağım.

0: Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Güzel seslendirmişti. Gelişgör Gün'e de çok çok selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Bizim daha böyle gençlik yıllarımızın bence çok kıymetli bir şarkısıdır 14 Bar.
1: Daha çocukluk diyebiliriz bence.
0: Bir tık. Evet, belki. Şöyle
1: 2006 diyebiliyorum ben. Baya.
0: 10 yaşındaki
1: Evet.
0: işte.
1: Çocukluk
0: Aynen.
1: yaşlarında
0: Aynen
1: çok
0: öyle.
1: güzel bir şarkıydı o dönemde.
0: Kesinlikle. Peki bu şarkıyı dinlerken böyle hep sana aynı yerden mi dokunuyor? Biraz böyle hüzünlendiğini de sanki görüyorum. Çok duygu olarak şarkının içine giriyorsun.
1: Evet, bence sözlerde kesinlikle o hissiyat var ama melodisinde de böyle biraz yürümede olduğu için şu hareketleri falan yapıyorum. Bazen bana kızıyorlar bununla ilgili. Hani slow şarkıda hareket ediyorsun artık o oturmuş benim iç ritmime oturmuş diyelim.
0: Kesinlikle öyle. O zaman tekrar bir şarkı dinleyelim. Bu sefer ikimizden olsun.
1: Tamam, ne okuyoruz?
0: Sürpriz.
1: Tamam, hadi.
0: Sürpriz olsun.

0: Ağzına yüreğine sağlık. Senin de öyle. Büyük usta Yıldız Tilbe'ye de buradan saygılarımızı gönderiyor olalım. Şimdi güncel hayatınla sahnedeki Elif'le aranda böyle fark var mı? Yoksa her ikisinde de evet aynıyım diyebiliyor musun?
1: Benzer yanlarım var ama tabii sahne başka bir durum. Orada hep özenli, şık, daha olmaz. Oraya yakışan şekilde durman gerekiyor. Evde tabii ki daha rahatım. Ama benziyoruz ya.
0: Aslında çok sporda giyiniyorsun normal hayatında ama sahnede çok şıksın, çok
1: Evet, evet.
0: güzelsin.
1: Seviyoruz, güzel hazırlanıyoruz. Güzel bir ekibim var, şanslıyım bu konuda. Hep şık çıkmaya çalışıyorum, evet.
0: Peki, sorularımıza devam ediyoruz. Türkülerden aslında sana çok fazla soru sormak istiyorum ama böyle sürekli dinlediğin böyle üstatlardan, ustalardan kim vardır böyle işte açarım uzak diyarlara giderim dediğin?
1: En çok Neşet Ertaş. Evet, hep onu açıyorum.
0: Hangi türküsünü çok seversin?
1: Ay, çok zor sorular soruyorsun. Hepsini çok seviyorum ama şu an aklıma gelen Cahilim Dünya'nın.
0: Defalarca söylediğini tahmin ediyorum.
1: Evet, çok okuyorum. Sahnelerimde de okuduğum türkülerden bir tanesi.
0: Böyle söylerken sahnede ya da kendi başına kaldığında boğazına düğümlenen bir şarkı var mı? Hatta o yüzden belki söyleyemediğin.
1: Yok, olmuyor öyle bir şey. Tamamen müzisyen durumuyla baktığım için okuyorum yani. Öyle bir engellemiyorum kendimi. Ama Aşk Başımda Bela'yı okurken biraz öyle hislerim oluyor. Çok severek okuyorum. O da yaklaşık bir yıl oldu galiba çıkarılı şarkıyı. Çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi.
0: Peki bugünkü Elif Buse, ilk sahneye çıkan Elif'e ne söylemek isterdi?
1: Kendine güven, her şey çok güzel olacak derdim.
0: Çok heyecanlanmış mıydın? İlk sahneni hatırlar mısın?
1: Tabii tabii. Ya yani mikrofonu bırakmıştım hatta. Ama çok küçüktü.
0: Neredeydin?
1: Kocaeli'de herhalde öğretmenler eviydi yanlış hatırlamıyorsam. Mikrofonu elime verdiler. Ben mikrofonu bırakıp gittim.
0: Gerçekten mi?
1: Evet, çok küçüktüm ama.
0: Ama sonra söyledin zaten.
1: Evet. Şimdi bazen konserlerime küçük yaşta birileri geliyor. İnanılmaz özgüven. Harikalar yani. Mikrofonu alıyorlar, işte şov yapıyorlar, dans ediyorlar falan. Ben
0: Küçükken
1: öyle...
0: ben de biraz daha çekimserdim evet. Peki senden güzel bir şarkı dinleyelim mi? Birlikte söyleyelim.
1: Tamam, birlikte söylerim. Bu da sürpriz olsun.
0: Tamam. Loves.

0: Ağzınıza, yüreğinize sağlık efendim.
1: Teşekkür ederim, senin de öyle.
0: Sağolsunlar. Çok güzel şarkılar seçtiğini biliyoruz. Az önce de konuştuk. Peki kendi şarkılarını ne zaman bizlerle buluşturacaksın? Biraz karaladığını biliyorum.
1: Evet.
0: Ama ne zaman dinleyeceğiz?
1: Çok beğenmiyorum. Şimdi geliyor, besteler çok iyi. Ben kendi bestemi yanına koyuyorum ve yetersiz buluyorum. O yüzden de layık bulmuyorum. Hatta bununla ilgili bir eleştiri aldım. Yani buna karar sen verme. Bunu iyi bir besteciye dinlettiğindeki yoruma göre hareket et dediler. Ve ben bestecilere bile dinletmiyorum şarkıları bu.
0: Bu
1: Niye öyle bilmiyorum. Doğru
0: ya
1: zamanı
0: burada
1: bekliyorum.
0: alaylı olmadığın için olabilir mi? Hani orada belki daha mı rahat yazılır öyle olun? Sen çok mu inceleyip sık bakıyorsun
1: Evet,
0: belki?
1: kesin öyle bir şey, evet.
0: Belki her şeyini düşünüyor olabilirsin. İşte düzenlemesi, bestesi, sözü vesaire. Bence bizimle buluşturman gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, artık bu konuda çok şey var. Hadi hadi diyen insanlar arttı da. Belki yakın bir zamanda 2026
0: İnşallah
1: planlarımda var.
0: bekliyoruz. Çok da güzel olur valla.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki birçok sahne aldığını biliyoruz. Son dönemde de çok yoğun olduğunu görüyorum. Çok da güzel sahneler yapıyorsun ekip arkadaşlarına birlikte. Onlara da selamlar, sevgiler gönderelim burada. Sen kendini nasıl şarkılar tercih ediyorsun? Böyle hareketli mi, slow mu, her şeyden mi?
1: Aslında her şey var. Onun bir dengesi var ama genelde gittiğim yerlere göre de değişiyor. Yani seyirci eğer hareketli bir şey istiyorsa hareketli bir şey okuyorum. Slow istiyorlarsa slow devam ediyorum. Türkü istiyorlarsa keza öyle. Biraz anlık değişiyor, interaktif oluyor. Ama belli bir repertuarım var.
0: Onun üstünden oynamalı.
1: Evet, aralara işte akustikler birkaç böyle giriyoruz. Sonra tekrar ana repertuara geri dönüyoruz.
0: Peki sahne öncesinde bir totemin var mı böyle düzenli yaptığın?
1: Dua etmek. En çok onu yapıyorum. Başka bir şey yapmıyorum.
0: Yanında böyle enerji aldığın sürekli insanlar oluyor diye tahmin ediyorum.
1: Yani ekip arkadaşlarımı yanında görmek tabii beni motive ediyor ama öyle özellikle bir şeyim yok. Ya her yerde sahne aldığım için hasta olmayayım yeter. Hastalık
0: bugün de bu arada
1: zorluyor ve
0: bir rahatsızlık var ama işte sesime yansımadı.
1: Teşekkür ederim.
0: Siz söyledin.
1: Sen de öyle.
0: Türküleri çok güzel okuduğunu biliyoruz. Hatta bence genç nesle de bunu güzel bir sound'la çok güzel aşıladığını düşünüyorum senin.
1: Teşekkür ederim.
0: O yüzden ben de çok gönülden sana teşekkür ediyorum. Özümüze de sahip çıktığın için. Senden bugün bir türkü almadan.
1: Göndermiyorsun.
0: Evet, lütfen. Onu rica edeceğim.
1: Tamam, o zaman Neşet Usta'dan bir türkü okuyayım. Gönül Dağı.
0: Çok da severiz.

0: Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Müthiş söyledim gerçekten. Yine böyle uzaklara gittik. Sen söyle biz gidelim gelelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık. Sahnende birkaç şeyi daha merak ediyorum. Çok.
1: Duymaktan sonra.
0: Çünkü çok böyle izliyorum ve beğeniyorum. Seni de
1: Çok
0: gurur
1: teşekkür
0: duyuyorum bu
1: ederim.
0: arada. Böyle sahnede daha çok interaktif misindir? Böyle senin sosyal olduğunu da bildiğim için onu bir sormak istedim sana.
1: Evet, seviyorum. Böyle farklı karakterler oluyor mutlaka her konserde, hepimizin konserinde. Mutlaka onlarla iletişim kuruyorum. Sahneme de davet ediyorum. Özellikle çocuklar. Samsak Böveci'nden sonra inanılmaz bir kitle oluştu. Onlarla birlikte söylemek, sohbet etmek çok keyifli oluyor. Bir gün bekleriz, sen de gel.
0: Çok mutlu olurum. Davet
1: Birlikte
0: edersen
1: söyleyelim. Her
0: gel.
1: zaman. Her
0: Çok
1: zaman
0: teşekkür
1: karşımızda
0: ederim.
1: çıkarayım.
0: Çok sağ ol. Peki sahnede böyle yaşadığın çocuklarla da olabilir. Böyle unutamadığın bir an var mı?
1: Çocuklarla ilgili genelde korkuyoruz. Çünkü çok fazla kablo var. Bazen dengesiz durumlar olabiliyor. Allah'tan başımıza kötü bir şey gelmedi. Valla şu an hatırlayamadım ya. Bir düşünmem lazım.
0: Olsun.
1: Ya mesela slow şarkılarda oynayan komik insanlar oluyor mesela. Oralarda çok dayanamıyorum ve kahkahayı basıyorum ve durduruyorum hemen. Öyle anlar komik oluyor.
0: Peki bu aralar kalbin daha çok sana böyle ne söylüyor? Buna aslında sosyal hayatınla alakalı soruyorum.
1: Biraz dinlenmem gerektiğini söylüyor. Biraz koşturuyoruz. Tabii yeni şarkı çıktığı zaman onu tanıtma süreci. Bir de hayır diyememe tuşum var benim yani. Hayır deyip biraz dinlenmem gerekiyor. Hem stüdyo kısmı, bir yandan bir sürü şarkı hazırlıyoruz, bir yandan sahnelerim oluyor, bir yandan PR süreci zor oluyor. Kalbim bana, kalbim, beynim, her şey dinlenmem gerektiğini
0: Düşünüyor
1: söylüyor.
0: musun bir daha?
1: Düşünüyorum, evet. Yarın mesela düşünüyorum.
0: Tek bir gün.
1: Tek bir gün, aynen.
0: Evet
1: İnşallah
0: yani
1: yeterli olur.
0: aslında 2,5-3 dakikalık şarkılar da gözükse dijital mecralarda. Tabii ki senin de dediğin gibi arka planda çok büyük emekler, şarkının hazırlık süreci oluyor. Ben de şeye çok tutuluyorum hatta. Mesela şarkı çıkıyor, şey diyorlar, yeni şarkı ne zaman?
1: Evet, onu albüm yapıldıktan sonra bence sorulması daha üzücü.
0: Ben de şimdi sana nasıl soracağım, yeni şarkı ne zaman?
1: Şimdi program ne zaman yayınlanacak bilmiyorum. Belki çıkmış olur program yayınlandığında. Şu an birçok şey hazır. Sürekli üretimdeyiz. Akustik Renkler 2 başlıyor. Onun şarkıları başlayacak Şubat ayı itibariyle. Ardından da single'lar gelecek.
0: Orada da yine
1: Beşinci.
0: izledim, dinledim seni. Çok güzel eserler seçmişsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Ama ben özellikle planı çok beğendim. Onu yani isim, soy isim vermek istersen kim yaptıysa ellerine kollarına sağlık. Gerçekten çok hepiniz çok zarif ışık görünüyordunuz.
1: Teşekkür ederiz. Şöyle aslında projelerin ilk fikri benden çıkıyor ama geliştirme kısmı tabii ki ekiple birlikte oluyor. Çok kalabalık çalışıyoruz. Gün sonunda da güzel şeyler çıkıyor.
0: İyi ki geldin. Teşekkür ederim.
1: Rica.
0: Sesinle, kibarlığınla bizi büyüledin. Ayaklarına sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum
1: Ben
0: sana.
1: teşekkür ederim. Uzun soluklu bir program olur inşallah.
0: Umuyorum
1: Şeyle izleriz biz de.
0: çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Haftaya yeni bölümümüzde sizlerle olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

Dudukla balaban aynı enstrüman sayılıyor. Azerbaycan dilinde balabanın anlamı bala yavru demektir, ban da ses demektir.

0: Efendim, hoş geldiniz gönül penceremize.
1: Sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Çok aşırı derecede heyecanlıyız. Ama bir o kadar da böyle dolu dolu bu akşam sizlerle birlikte olmanın verdiği o mutluluk, o heyecan bizlerle birlikte çok süper bir program sizleri bekliyor. Sakın bizden ayrılmayın. Bir yere gitmeyin.
0: Gerçekten çok heyecanlıyız, değil mi
1: Evet.
0: Arif'cim? Efendim, Umut Hoşgör ve orkestrasına alkışlarınızı duyuyoruz, vokal arkadaşlarımıza. Hepsi birbirinden kıymetli.
1: Saadettin Kaynak şarkısıyla başladık. Ve zannedersem Mehsen'cim de bir Saadettin Kaynak şarkısıyla
0: Evet,
1: devam
0: ben de bir
1: edecek, değil mi?
0: Saadettin Kaynak eseriyle devam
1: Hem
0: etmek
1: de ne eser ne
0: istiyorum.
1: eser.
0: Dinleyicilerimiz kahvelerini, çaylarını alsınlar bence Alpçim. Harika bir program var. Önümüzden geçen bütün şarkıları onlarla birlikte okuyalım ve kendilerine bir şarkı
1: Evet.
0: tutsunlar.
1: Kendinize bir şarkı tutun efendim.
0: Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım. Meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim.
1: Dinliyoruz Mehsen'cim.
0: Çok teşekkür ederim.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim.
0: Ne güzel şarkılar değil mi bu şarkılar?
1: Evet.
0: Hazır Hüzzam makamında Segah okudu Mehsen. Ben de bir Hüzzam okuyayım arkasından.
1: Bu gece Segahlar, Hüzzamlar.
0: Evet.
1: Bizden ayrılmayın. Gerçekten o kadar güzel bir repertuar var ki çok özendik.
0: Dün gece mehtaba dalıp seni andım. Öyle bir an geldi ki mehtap seni sandım.
1: Hüseyin ablanın ruhuna gitsin.
0: Amin. Çok teşekkür ediyorum.

0: Öyle bir an geldi ki mehtap seni sandım. Ne güzel şarkı. Müzeyyenimize
1: gitsin. Çok teşekkür ediyorum.
0: Mekanları cennet olsun.
1: Saz sanatçısı arkadaşlarıma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
0: Kesinlikle. Umut Hoşgör ve orkestrası tabii ki. Buyurun efendim.

0: Ağzına sağlık.
1: Senin
0: orkestramızın
1: sağlık,
0: ellerine
1: mesela.
0: Sağlık. Harikasınız. Ne mutlu bana ki kaç yıl olduğunu söylemeyeceğim ama ölümsüz bir dostum var ve onunla düet yapabiliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bilmukabele.
0: Senin gibi bir arkadaşım, dostum, kardeşim olduğu için ben çok şanslıyım.
1: Rabbim razı olsun. Bu dünyada beraberiz. Rabbim iki cihanda
0: i̇ki
1: da beraber
0: cihanda da
1: eylesin
0: beraber
1: inşallah.
0: İnşallah.
1: En güzel yerinde. Cennetin en
0: i̇nşallah.
1: Güzel yerinde. Bizleri
0: i̇nşallah.
1: Beraber
0: i̇nşallah.
1: Eylesin. Bütün sevdiklerimizle.
0: Çaylar kondu mu? Ne diyorsun?
1: Bence koydu. Yanına kekler de gelmiş. Oh oh
0: sen
1: oh,
0: çok seversin.
1: Oh,
0: börekler de geldi.
1: Ispanaklı börek görüyorum oradan.
0: Efendim, çok sevilen bir şarkı okuyacağım şimdi. Ben çok severek okuyorum. Eskilerden bir şarkı ama çok severek okuyorum. Hazır böyle hüzzamlarla repertuar yapmışken hemen bunu okumak istedim. Hı. Ne diyorsun? Okuyayım mı?
1: Oku, ne okuyorsun?
0: Kederli günlerimde arkadaş oldun bana.
1: Eyvallah.

0: Harikasınız. Harika bir orkestra.
1: Hep barış olsun.
0: Hep barışsınlar.
1: Hep dostluk olsun.
0: Hiç ayrılık olmasın değil
1: küslük mi? Küslük olmasın.
0: Hiç küslük olmasın.
1: Ağzına sağlık.
0: Hiç küslük olmasın diyorum efendim.
1: Mehsen muhteşem bir kıyafet.
0: Çok teşekkür ederim
1: ve çok
0: efendim.
1: Güzelsin. Çok Rabbim Mehsen seni nazarlardan korusun.
0: Yakışıklı
1: kardeşim
0: arkadaşım.
1: Benim.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ ol.
1: Benim her zamanki halim. Söylemene gerek yok ama.
0: Her zamanki halim.
1: Teşekkür
0: gözlükler
1: ediyorum.
0: Gözlükler yakıştı ama bu sefer.
2: Artık
1: uzay göremez oldum biraz. Kullanmaya başladım yavaş yavaş.
0: Bence güzel oldu. Ben çok beğendim.
1: Teşekkür ederim. Biraz böyle zaten. Doktor profesör havası kattı
0: evet,
1: sanki değil
0: biraz
1: mi?
0: Biraz profesör oldum.
1: Profesör Alparslan.
0: Zamlara devam mı?

0: Gönlünüze
1: sağlık
0: efendim.
1: Çok teşekkür
0: bu kadar
1: ediyorum.
0: Keder yeter, tamam.
1: Evet.
0: Bir düet yapalım.
1: Yapalım.
0: Şöyle fıkır fıkır bir düet yapalım.
1: Gezdiğim dikenli aşk yollarında.
0: Hüzzamları böyle fıkır fıkır bitirelim.
1: Bitirelim kardeşim.
0: Buyurun efendim.

0: Ağzına sağlık.
1: Mesela. Senin de ağzına sağlık. Harikasın.
0: Sırada senin en çok sevdiğin bölüm var, değil mi?
1: Evet, ben bu bölümü çok seviyorum ama sen de seviyorsun.
0: Ben de seviyorum.
1: İzleyicilerimizden de bu bölümle ilgili gerçekten çok güzel mesajlar alıyoruz.
0: Umutçum, tabii ki Umutçum'u
1: buraya çağırmak
0: getiriyor.
1: İstiyorum ben.
0: Evet.
1: Evet, şöyle tamam. Senin yüzünü görsünler.
2: Kemani Haydar Tatlı'ya ait Acem Aşıran Longa'yı çalacağız.
1: Biz de zevkle dinleyeceğiz.
2: Hadi bakalım.
1: Buyurunuz efendim. Herkes...

0: Başka bir aileme gittik, geri geldik sanki.
1: Muhteşem, muhteşem, muhteşem tek kelimeyle.
0: Gönlünüze
1: muhteşem.
0: Sağlık sevgili arkadaşlarım.
1: Mesemdir.
0: Tabii ki çok kıymetli bestekarı Tantaşçı'ya da buradan sevgiler sunuyorum. Daha böyle güzel besteler yapsın diliyorum.
1: Gönlüne sağlık.
0: Gönlüne
1: kardeşimizin.
0: Gönlüne sağlık, gerçekten çok güzel.
1: Ama sen muhteşem okudun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Maşallah
0: çok
1: kardeşim.
0: Severek okuduğum bir şarkı. Söylediğimiz zaman biz de çok keyifleniyoruz. Eminim ki siz de ekran başında keyifleniyorsunuz efendim. Değil mi Alpciğim?
1: Sizleri çok seviyoruz. Sizler bizim için çok değerlisiniz.
0: Çok kıymetlisiniz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin efendim.
1: Ah Meslemciğim, nasıl geçti habersiz?
0: Habersiz o güzelim yıllarım. Hadi Alpciğim, senden dinleyelim.
1: Teşekkür ediyorum.

0: Gönlünüze sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Nasıl yakalamıştık saçlarından Bahar'ı?
1: Vokaldeki arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.
0: Tabii ki. Benim canlarım onlar biliyorsun. Öğrencilerim.
1: Ayrıca Furkan'a da teşekkür ediyoruz.
0: Evet, bugün Furkan vokalimizde değil ama sonunda alacağız onu.
1: Ama bizim için çok özel ve değerli bir yerde.
0: Gerçekten öyle. Çok
1: öpüyoruz,
0: teşekkür
1: Furkan'cığım
0: ediyoruz Furkan'cığım sana da. Ben bir Ferdi Özbeğen'in bir şarkısını okumak istiyorum. Onun meşhur ettiği bir şarkı. Evet. Çok severek okuyorum ben bu şarkıyı. Müsaade ederseniz Alp Hocam.
1: Estağfurullah efendim. Sahnesizsin ne demek?
0: Sevda diyelim mi?
1: Diyelim. Sevdasız olur mu?

0: Gönlünüze sağlık.
1: Harikasınız arkadaşlar. Harikasınız. Ellerinize sağlık.
0: Efendim bir programın daha sonuna geldik.
1: Ne çabuk bitti değil mi Mehsen'cim?
0: Evet. Saadettin Kaynak'la başladık. Büyük bestekarla başladık.
1: Ve Saadettin Kaynak'la yine sonlandıralım istedik.
0: Saadettin Kaynak'la bitiriyoruz efendim. Sonlandırıyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Vokal arkadaşlarımızı da buraya davet ediyorum.

Kalbimde bir hayali kalıp kaybolan şehir. Ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir. Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene. Biz sende olmasak bile sen bizdesin gene. Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ata topraklarımızda Makedonya Üsküp'teyiz. Üsküp'ten merhabalar.

0: Geleneksel müziğin, Türk müziğinin peşindeki yolculuğumuz devam ediyor. Bugünkü rotamız Makedonya Üsküp. Ata topraklarımızdayız. Ve geleneksel musiki üzerine çalışmalar yapan çok kıymetli Elena Hanım'la birlikteyiz. Efendim programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de.
0: Değerli sanatkar arkadaşlarımızla birlikte uzun yıllardır gerçekten güzel, önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Biraz bize bahsedebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Konserler, programlar, müzik çalışmalarınızdan.
1: Uzun zaman geleneksel müzikle başlayıp sonra başka bir müzikle bir fusion olarak çalışıyorum ama genellikle geleneksel müzikle uğraşıyorum. Sadece Makedonya toprağımdan değil, bütün Balkan ülkelerinden özellikle Türk müziği çok severim. Yani sonra Yunan, Bosna, bilmiyorum ya, bütün bölgeden müzik söylüyorum ve aynı zamanda araştırmacıyım, hem belgesel şekilde olarak bu araştırmayı getiriyorum.
0: Akademik tarafımız da var yani.
1: Evet, yani tarafı. Sadece bir şarkı bulup da söyleyip değil, yani onun tam derine girmemiz lazım. Yani
0: hikayesi nasıl yazılmış, hangi olaylardan olmuş?
1: Köklere daha köklere. Derin ve derin, yani evet. Bir deniz, büyük bir deniz var aslında.
0: Evet, evet.
1: Büyük bir macera yaşamak. Onun için bir çok kıymetli, ben çok mutluyum çünkü bayağı insanlarla tanışıyorum. Yaşlılardan, onlardan böyle şey mübadele eden yaşlılarla konuşurken çok zevk alıyorum. Aynı zamanda bir büyük bir hayatımdan parça, yani bir onları bana destek, hayatım destek gibi evet. Hissediyorum.
0: Onlardan
1: yani büyük bir aile gibi
0: eserlerde
1: hissediyorum.
0: Eserlerde alıyor musunuz onlardan? Mesela
1: çok,
0: Türkiye'de biliyorsunuz evet. Derleme deriz biz.
1: Derleme
0: sanatkarlarımız,
1: yapıyorum.
0: Ustalarımız

0: köylere gider, kasabalara gider. Oralarda okunan türküleri kazandırırlar bizim müziğimize. Siz de öyle yapıyor musunuz?
1: Yapıyorum. Özellikle Türkiye'de, bütün Türkiye'de çok araştırma yaptım. Evet. Şimdi Makedonya bölgesinde Yörüklerle yeni bir albüm çıkacak benim. Yaptığım araştırma Yörüklerle. Evet.
0: Balkan müziğinde katılır mısınız bilmiyorum. Ben şunu çok hissediyorum. Yani böyle bir hüzünlü, duygusal bir şarkı bile söylesek içinde bir coşku mutlaka var. Evet. Yani Balkanlar demek coşku demek aynı zamanda, öyle değil mi? Ne dersiniz?
1: Coşku. hüzünlü coşku diyebilirim.
0: Hüzünlü coşku. Evet, çok enteresan oldu. Yani benim çok ilgimi çekmiştir. Kederli, yani bizim üzüleceğimiz bir şarkıda bile içinde mutlaka bir coşku görürsünüz, yaşarsınız
1: evet.
0: bunu.
1: Evet.
0: Peki güzel bir eser daha rica etsek sizden. Birinci eserimiz çok güzeldi. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür
0: Değerli sanatkar arkadaşlarımız, zaten Balkanların müzisyenleri hiç konuşmaya gerek yok. Muhteşem.
1: Evet.
0: Yani bir kere hiç bilmedikleri bir şarkıyı bile hemen sizinle beraber bir provada çalabilirler. Hangi eserimiz var sırada?
1: Şimdi sırada Oro diye bir eser. Onun gerçek ismi Kogaki Odiš Mome Zavoda. Evet. Makedon sözlerine. Ve aynı zamanda bir Sefart Yahudilerden sözleri Ladino dilde söylüyorum. Evet. Bir karışık şarkı oluyor. Evet.
0: Makedonya bölgesine ait değil mi şarkınız?
1: Evet.
0: Peki buyurun.

0: Elena Hanım çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce sohbetini yapmıştık. İşte duygusal şarkılarda bile bir coşku var diye. Eğer yanılmıyorsam siz de bir düğün şarkısı, aslında düğün bahseden bir eser okudunuz. Dinlediğimizde çok duygusal bir şarkı ama düğün bahsediyor, öyle değil mi?
1: Yani aslında iki hikaye var.
0: Evet.
1: Çünkü hem Sefarad'dan, Marokko'dan
0: Evet.
1: kaynak var. Onun düğün şarkısı aslında
0: Evet.
1: Scalerica de Oro gerçek
0: Evet.
1: şarkı ve o anlatıyor bir merdiven, altından merdiven ve
0: Evet.
1: yeni bir gelin geçer o merdivende.
0: Evet.
1: Ve bildiğimiz gibi düğün hem hüzünlü hem neşeli
0: Evet.
1: bir
0: Yani
1: duygu var.
0: gelin evden
1: Dediğin
0: ayrılırken üzünlü olur ya
1: evet.
0: biraz, herhalde onu anlatıyor
1: Ve
0: galiba.
1: doğru
0: Evet.
1: evet yani yeni gelin çıkacak o altın merdivenden ve diğer hikaye Makedon
0: Evet.
1: türküsü Ege bölgesinden Selanik bölgesinden
0: Evet.
1: o da şey anlatıyor delikanlı kıza diyor ne zaman gideceksin su almaya beni de çağır ben seni yardım edeceğim su beni
0: Evet. Centilmen
1: taşınacağım
0: bir delikanlı yani.
1: ve evet öyle bir şey
0: Evet.
1: yani.
0: Gerçekten hangi türküyü dinlesek? İşte Balkanlardan bir eser okudunuz. Düğünü anlatıyor, aşkı anlatıyor, sevgiyi anlatıyor. Aynı şekilde bizim Neşet Ertaş üstadımız efendim aşkı nasıl güzel anlatıyor, değil mi?
1: Evet.
0: Yazımı kışa çevirdin, bak gözümde yaşa Leyla derken. Aslında o kadar güzel bir dil var ki farklı farklı dillerde de söylense duygu aynı.
1: Evet.
0: Yani dinlediğinizde değil mi o duyguyu alıyorsunuz. İşte o yüzden biz de ekibimizle birlikte bu geleneksel müziğin peşine düştük. İşte bu duyguyu, bu sevgiyi yüzyıllara, bin yıllara sari, yani devam eden, hiç eskimeden. Mesela bir eski şarkı diyoruz, geleneksel müzik diyoruz. Bin kere söylemişizdir. Ben mesela 2000-3000 kere söylediğim türküler var ama sıkılmadan söylerseniz insanlar da sıkılmadan dinler. O yüzden var olsun geleneksel musikimiz, müziğimiz diyoruz. Peki
1: En önemli o duyguyu getirmek tekrar ve tekrar. O
0: Evet.
1: duygusuz
0: Çünkü
1: kalmaması.
0: saf, gerçek
1: Evet.
0: duygular işlendiği için
1: Evet.
0: hem sözlere hem müziğe işte yüzyıllar geçse de eskimiyor, öyle değil mi?
1: Evet, doğru.
0: Peki bir iki eserde ben seslendirsem olur mu acaba?
1: Tabii ki.
0: Rumeli
1: Seve seve.
0: bölgesine ait yine güzel, bizim sizin de çok iyi bildiğinize inandığım iki eseri arka arkaya inşallah okuyacağız potpourri şeklinde.
1: Benim sevdiğim
0: Evet.
1: türkü
0: Evet.
1: okuyacaksınız.
0: Evet.

Üsküp'te bize anlatan, bize ait şarkılar, türküler söyledik. Geleneksel müziğin peşindeki yolculuğumuz devam ediyor. Müzikle kalın, hoşça kalın. Tütün.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmedim.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Ve en önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlıyım.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz.

İşte 80'ler ekranı, işte müzik, işte Samanyolu. Müzikli zaman yolculuğumuz başlıyor. Gündüz gece hayalin gözlerimde mesut olasın diye. Samanyolu ayda bir yayımlanan ve müziğin neredeyse her türüne yer veren bir müzik programı. Programda dans ve eğlence de var, birbirinden değerli Türk sanat müziği bestecilerinin eserleri de. Şarkılarla, türkülerle renklendikçe renklenen bir program Samanyolu. Süremiz yettiğince Samanyolu'nun en özel görüntülerini ekrana taşıyacağız efendim. Siz yeter ki böyle nostaljik bir müzik fırtınasına hazır olun.

0: Evet, yıllardır eskimeyen bir aranjeyle başladık. 1991 yılında kaybettiğimiz Ertan Anapa'nın sanat yaşamı 1961'de başlamış. Çok sayıda plak doldurmuş, pek çok besteye imza atmış ve pek çok şarkıyı da o benzersiz yorumuyla gönüllere ekmiş.
1: Benim bütün dualarım seninle.
0: Benim bütün dualarım seninle, onun sesiyle bütünleşen bir aranje. Bir zamanların o çok ünlü Historia de un Amor şarkısı, Sezen Cumhur Önal'ın yazdığı bu Türkçe sözlerle çok sevilmiş. 1969'dan bu yana dinleniyor, söyleniyor.

0: zaman yolunda her tür müziğe yer verildiğini söylemiştik. Müzik yelpazesi böyle geniş olan bir programda Türk sanat müziği olmaz mı hiç? Dönemin izleyicileri çok şanslı. Bu program sayesinde çok değerli bestecilerin evlerine de konuk olmuşlar.
1: İzleyiciler, şu anda çok değerli bir bestecimizin Sayın Erdoğan Berker'in evinde konuk olarak bulunuyoruz. Ve bu arada Sayın Berker'e sürpriz olarak sanatçılarımızı ve güfte yazarlarımızı da birlikte getirdik. Efendim, bu arada bizleri misafir ettiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz, sayın eşinize ve size.
2: Şans Hanım, bizler de sizlere ve sayın sanatçı konuklarımıza evimize hoş geldiniz diyoruz. Ve bu vesileyle bütün sevgili seyircilerimize Berker ailesi adına en içten sevgi ve saygılarımızı sunarım.
1: Efendim, o zaman şöyle başlayalım. Şiirlerinizi nasıl seçiyorsunuz bestelerinizi yaparken?
2: Şiir seçmek bence çok mühim. Çünkü ben şahsen şiirle besteyi aşağı yukarı aynı dengede tutuyorum. Bunlar birbirine son derece bağlılar ve iyi bir beste için mutlaka şiirin bir şey ifade etmesi ve değerli olması gerek. Benim şiirleri seçiminde biraz müşkül pesentliğim var. Şöyle ki, ben şiirlerin daha çok gençliğe dönük olmasını tercih ediyorum. Öz Türkçe olması, yabancı kelimeler olmaması, duyguları ifade

0: derken bu duyguların sonunda slogan olabilecek böyle vurucu albenisi olan bir mısra, bir iki mısra gibi bir kısımdan olmasını tercih ediyorum.
1: Efendim, biz de güfte yazarlarımızdan Sayın Ayten Baykal'la birlikteyiz. Onu da beraberimizde getirdik. Sizin bir kolektif çalışmanız var sanırım. Değil mi?
0: Evet
1: Yunus
0: Cansu
1: gibi.
0: Hanım, ben 1982'de bu beste çalışmalarına başlarken çok değerli sanatçı arkadaşım Sayın Ziya Taşkent benim bu merakımı anlamış ve bana sürpriz olarak birkaç tane çok güzel şiir getirmişti. Mesela Şarkılardan Fal Tuttum, Tutunacak Bir Tek Dal isimli ve Sayın Mehmet Erbulan'a ait şiirler bunlardan birkaçı. Keza bu sırada Sayın Ayten Baykal Hanımefendi ile tanıştım.
1: Evet.
0: Kendisinden pek çok şiirler aldım ve pek çoğunu besteledim. Örneğin Sayın Ayten Hanım'dan Yağmurlarla Ben, ondan sonra İçinde İlk Aşkın İlk Baharı Var gibi şiirlerin yanı sıra Yunus Gibi adlı
1: Evet.
0: şiir de besteledim.
1: Evet, Ayten Hanım, sizden Yunus Gibi rica etsek bizim için
2: Memnuniyetle, tabii.
1: söyleyebilir misiniz sözlerini?
2: Memnuniyetle Cansa. Sana öyle hasretim ki bir çabam yok varam diye. Yandım ama susuzluktan, içmiyorum haram diye. Bana cansın, gönlüme yar. Nasıl tatlı özlemin var? Dolaştırsa diyar diyar. Bir gün demem aman diye.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz
2: Rica
1: efendim.
2: ederim.
1: O zaman biz bu güzel besteyi Faruk Tınaz'dan dinleyelim.

0: Dönemin en çok sevilen şarkılarından biri Yunus gibi. Sözler Ayten Baykal'a, beste ise Erdoğan Berker'e ait. Ünlü bestekarın çok sevilen, dillerden düşmeyen öyle çok eseri var ki. Onlardan biri de Sevgisiz Yaşayamam. Genç izleyicilerimiz anımsayamamış olabilir. Belki eserin güfte yazarı Halit Çelikoğlu hatırlamamıza yardımcı olur.
1: Bu hayatın yükünü kalbimde taşıyamam. Ömrümün bir gününü sevgisiz yaşayamam. Sevilmeye muhtacım, hasrete alışamam. Sevgi benim baş tacım, sevgisiz yaşayamam. Sevginin adı vardır, başka bir tadı vardır. Özlenen yanı vardır, sevgisiz yaşayamam. Sevgisiz yaşayamam.
2: Çok teşekkür ederiz Halit Bey. Bu şarkım Hicaz makamında demiştim.
3: Evet.
2: İsterseniz Emel Sayın hanımefendiden dinleyelim.
3: Evet, lütfen.

0: Eser güzel, yorum güzel, Emel Hanım zaten hep güzel. Her şey çok güzel de içimizden bir ses biz Erdoğan Berker'in evindeyken stüdyoda çok acayip şeyler olduğunu söylüyor. Niye böyle hissettik ki? Stüdyoya dönelim de içimiz rahat etsin.
1: Teşekkürler, teşekkürler ve aramızda değerli bir konuğumuz var. Arif Şentürk. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Hoş geldin. Nasılsın?
2: Allah'a şükür iyiyim.
1: Bir şey sormak istiyorum. Bu tabii. Yılbaşı gecesi televizyonda bir şarkı söyledin, bir rock and roll.
2: Okuttular, evet.
1: Kimin şarkısı?
2: Elvis Presley.
1: Şarkının ismi neydi?
2: Bibapulula, Şibapulula diye bir parçası var.
1: Bir şöyle tekrarlamaya çalışabiliyor musun? Biraz.
2: Bibapulula, Şibapulula. İşte falan filan.
1: Peki ben şimdi burada bir rock and roll söylemeye çalışsam bana eşlik eder misin?
2: Herhalde ederim.

Türkiye'de rock and roll deyince akla ilk gelen isimdir Erol Büyükburç. Sahne repertuarıyla, giyimiyle, kuşamıyla, danslarıyla Türkiye'nin Elvis'i o. Blue Sweat Shoes'da en güzel yorumladığı Elvis Presley şarkılarından.

0: Arif Şentürk şarkıya gayet başarıyla eşlik ediyor ama biz onu seslendirdiği Rumeli türküleriyle tanıdık. Böyle bir programda mutlaka bir türkü köşesi de olmalı. Stüdyodaki o köşeyi bulursak tanıdığımız, bildiğimiz, özlediğimiz Arif Şentürk'le de buluşabiliriz belki.
1: Sağ olun, o zaman sizleri dinliyoruz. Evet, alkışlarınızla.

Makedonya'nın Kumanova kasabasında doğan Arif Şentürk, 1956 yılında ailesiyle Türkiye'ye göç etmiş. 1975 yılında TRT Amatör Sesler sınavında başarılı olmuş ve Nida Tüfekçi'nin desteğini almış. Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm çıkaran Şentürk, Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle hafızalardadır.

Huşen Gazeroğlu. 2019 yılında hayatını kaybeden Azeri sanatçı, 80'ler boyunca ekranın en sevilen yüzlerinden, seslerinden biri oldu. 1979'da Türkiye'ye yerleşen Azeroğlu, seslendirdiği Size Salam Getirmişem'le tanınmış ve çok sevilmişti. Yaşı el verip de Huşen Gazeroğlu'nun sıkça getirdiği bu selamları hatırlayanlar, bu sevimli kız çocuğunu da hatırladılar bile. Bir babanın kızına söyleyebileceği en güzel sözler işte bu eserde. Gülüzlü göçek kızım evim.

Samanyolu ekibi tüm izleyicilerini mutlu etmek için öyle özenli içerikler hazırlamış ki programın her bölümü sanki müzik şöleni. Müzikli bir şölen varsa en özel davetli de sanat güneşimiz olmalı elbette. Zeki Müren çok sevilen bir şarkıyla programın konuğu. Yağdır Mevlam Su. 1985'te yılın şarkısı seçilen eserin güftesi Erol Martal'a, bestesi ise Mahmut Oğul'a ait. Çatlar.

İlk bölümü 1987 yılının başlarında yayımlanan bir müzik eğlence programı Samanyolu. Dönemin müzik kültürüne ve müzik ruhuna ayna tutan bu yapımlar iyi ki ortak hafızamızda. Bu program hem o günleri özleyenlere hem de yaşı gereği bu programları hiç hatırlamayanlara. Görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşçakalın.

0: Türkiye Dinliyorum programı hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben Mehmet Zeki Güray, Malatya doğumluyum.
2: İlker Mandallı, Malatya doğumluyum ben de.
0: Bugün Nemrut'tayız. Acayip bir yerdeyiz.
1: Bayağı yüksekteyiz.
0: Aynen.

0: TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu selamlar, sevgiler. Aşk Gözünden programıyla huzurlarınızdayız. Ben Deniz Toprak, yanımda halk müziğimizin duayen ustası, hocası Erol Parlak ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımızla beraber Anadolu'muzun aynası, kadim geleneğimizin kültürel mirası, aşk gözünden doğan türkülerle yüreklerinize misafir olmaya geldik. Sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam, yüreğinize sağlık. Çok sevdiğim bir türkü, Elif Dedim, B Dedim türküsü. Siz de o kadar güzel yorumladınız ki.
1: Teşekkür ederim. Bizim çok nadir dediğimiz, çok kıymetli böyle kendine münhasır eserlerimizden bir tanesi Kütahya'mızın büyük ustası Hisarlı Ahmet Usta'nın, rahmetli Hisarlı Ahmet Usta'dan alınan bir eser. Seslendirmeye çalıştık. Bugünkü programımız da adeta az evvel senin de söylediğin gibi o kadim belleğimizin en güzel ürünlerinden bir seçki halinde. Kıymetli izleyicilerimize birbirinden güzel eserler hazırladık. Umuyoruz onlar da bizim yaşadığımız hissiyatı, bizim aldığımız hazzı duyarlar. Gönüllerine göre olur diyorum.
0: Olur tabii hocam. Neden olmasın? Gönül gönüle konuşacağız bugün yine. Türkülerle dertleşeceğiz. Ben de bir Sivas'a gidelim diyorum. Sivas Divriği. Güzel bir deyiş. Turan Engin'in Aşık Ali Metin'den derlediği bir deyiş. Ömür Bahçesi'nin Gülü Solmadan.

0: Sesine gönlüne sağlık sevgili
1: Çok
0: Deniz.
1: teşekkür ederim hocam.
0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Güzel bir icra oldu. Böyle gitmeyle menzil alınmaz. Uyan gel gözlerim gafletten uyan. Yunus'umuz ne kadar güzel söylemiş. Bu dünya demindeki son nefese kadar olan yolculuğu iki satıra sığdırmış. Gafletten uyanmak en önemli kısmı. Benim bildiğimce Anadolu tasavvufunda da şöyle bir kavrayış var. Derler ki iki kişi fiziksel yaşı olarak 80 yaşında olabilir, eşit olabilir ama birisinin ömrü diğerinden daha fazladır derler. İşte orada da kendini bildiği günü doğum günü olarak başlatırlar. İnsan kendini bildiği gün doğarmış aslında. Ona göre de bir ömür sürer. Bakıyorsunuz bazısı 20 yaşında gencecik çocuk kendini biliyor. Bir
1: Evet.
0: bakıyorsunuz 50-60 yaşında insan daha hala
1: Arayışta.
0: ham kalıyor.
1: Evet.
0: Böyle muazzam bir yönü var. Yunus'umuz bunu çok güzel dile getirmiş. Aşık Ali Metin Usta'nın kaynaklığında Turan Engin ağabeyimiz bunu da derlemiş, kazandırmış.
1: Allah
0: Turan
1: rahmet
0: Engin
1: eylesin.
0: ağabeyimiz de Aşık Ali Metin'i de hak rahmet eylesin her ikisine de. Turan abimizin Davudi dedikleri böyle çok Davudi çok güzel bir sesi, çok güzel bir üslubu vardı. Çok kıymetli icralar bıraktı bize gönlümüzde. Aşık Ali Metin zaten ozanlık geleneğinin o zincirin çok önemli halkalarından bir tanesiydi. İşte Ak Meleğim göç eylemiş yurdundan gibi başlayan birçok eseri biz kendisinden duyduk. Kendisiyle stüdyolarda da çalışma imkanımız oldu. Her ikisine de tekrar Yunus'umuza da haktan rahmet diliyoruz.
1: Amin. Yunus'un gönlünden süzülen bu sözler hala dertlerimize tercüman oluyor. Şimdi sıradaki havalandıracağınız eser şiir Yunus Emre, müzik Erol Parlak.
0: Bu bir nefes. Arkadaşlarla birlikte seslendirelim.
1: Peki aşık mıdır diyeceksiniz, değil mi?